0: her şeyi yaratması caizdir. Dilerse yaratır, dilerse yaratmaz. O, hayrı da şerri de yaratandır. Ama Cenab-ı Hak hayrı seçmemizden hoşnut olur. Şer seçmemize ise razı olmaz. Yarattığı şeyler ne olursa olsun, onun ilim, hikmet ve adaletinin neticesidir. Her yarattığında bir hikmet vardır. Ne var ki biz söz konusu hikmetleri her zaman kavrama imkanına sahip değiliz. Belli şeyleri yaratmak Allah'a vacip değildir. Şayet vacip olsaydı, o dilediğini yapan bir varlık olmazdı. Allah bir işin oluşmasına hükmedince ona sadece ol der, o da oluverir. Sevgili dinleyiciler, Allah'ın fiili sıfatlarından bir diğeri hidayet etmek, dalalete sevk etmek. Cenab-ı Hakk'ın dilediğini doğru yola getirmesi, dilediğini sapkınlık içinde bırakması caizdir. Allah'tan başka insanları hidayete erdiren, sapkınlığa düşüren gerçek bir fail yoktur. Ancak onun bir kul için sapkınlığı yaratması, o kulun tercihini kötü bir şekilde yapmasından, cüz'i iradesini kötüye kullanmasındandır. Ehl-i sünnet kelamcılarına göre, Allah dilediğini sapkınlığa yöneltir, dilediğini doğru yola iletir. Mealindeki ayetten maksat, Allah dilediği kimse için hidayeti, dilediği kimse için sapkınlığı yaratır. Ve Allah dileğini hidayete erdirir, dileğini sapkınlığa yöneltir demektir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, Allah'ın fiili sıfatlarından bir diğeri, peygamber göndermek ve kitap indirmektir. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve lütfu her varlığı kuşattığı için, insanlara doğru yolu gösteren peygamberler göndermiş, onlara indirdiği vahiy yoluyla doğruyu ve gerçeği açıklamıştır. Onun bu fiili, diğerlerinde de olduğu gibi kendisi için vacip değil, caizdir. O, kullarına yönelik lütuf, adalet ve hikmetinin sonucu olarak peygamberler göndermiş ve kitaplar indirmiştir. Sevgili dostlar, yeniden diriltme ve hesaba çekme de Allah'ın fiili sıfatlarından bir diğeridir. Bazı Cenab-ı Hakk'ın kullarının hayatına son verdikten sonra tekrar diriltmesi, haşırsa onları hesaba çekmek için bir araya toplamasıdır. Sonra da şüphe yok ki, siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Nihayet sura üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış, koşarak Rablerine gidiyorlar. Sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri, Allah'ın fiili sıfatlarından bir diğeri nimet vermek ve azap etmektir. Allah Teala kullarından dilediğine nimet verir, azaba layık olanlardan da dilediğine azap verir. Dilerse en küçük bir günahı cezasız bırakmaz. Dilerse küfür ve şirk dışındaki bir büyük günahı da bağışlar. Nimet vermek ve azap etmek ona vacip değildir. Bir ayet-i kerimede şöyle buyrulur. O, dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a ait. Sonunda dönüş sadece ona olacaktır. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki programda Allah'ın haberi sıfatlarından bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı,

kırmızı, bir tabak fazla görecekti. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecekti. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecekti. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecekti. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecekti. Gelseydin, asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Lola, tacım gibi başımda götürsem daim. Kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Resul'ün. Gül-i gülzar nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmet Ağa, durma yüzünü sür.

Başıma günden güne derdü bela eksik de gül. Yahi aşkı yar ile cevru cefa eksik de gül. Aldı aklım akıbet mecnuna döndürdü beni. Yarimin yanında ağda daima eksik de gül. Veçi hubana eğer baksam da tesbih eylerim. Dilde hiçbir veç ile zikri huda eksükte gül. Nevbahar oldu, gönüller hep yerinden oynadı. Bağda sıytu sada zevku safa eksükte gül. Bahtiyar, Ferhat Veş dağlar içinde yürüsen. Bir saçı sümbül lebi şiirin.

0: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Hatırlarsınız bir önceki programda özellikle çocuklarda ve ergenlerde madde kullanımının yol açtığı etkileri nasıl geri döndürebiliriz? Bu etkileri azaltıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu etkilerden nasıl arındırabiliriz onu konuşmuştuk. Ne yapmalıdan bahsetmiştim. Bugün de ne yapmamalı? Yani çocuklara nasıl yaklaşalım, nasıl bir anne baba olalım ki çocuklarımız, gençlerimiz bu süreçte kendilerini yalnız hissetmesinler. Eğer bir şekilde hasbelkader bağımlı oldularsa bu süreci tekrar geri döndürebilirim. Onları konuşmak istiyorum. Evet, özellikle ebeveynler çocukların madde kullanımını öğrendiklerinde kabullenememe sorunu yaşıyorlar. Yani benim oğlum yapmaz, benim kızım yapmaz, asla böyle bir şey mümkün değil diyorlar. Süreci inkar ediyorlar yani. Tabii bu inkar ikinci aşamada üzüntüyü beraberinde getiriyor. Çünkü inkar etseniz de güneşi balçıkla sıvamanız, kapatmanız mümkün değil. Orada bir tablo var. Yani o gerçeklikle bir şekilde yüzleşmek zorundayız. Kim ister kendi oğlu kızı evladı böyle bir sürecin parçası olsun? Elbette hiçbir anne baba istemez. Ancak eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysak, inkar etmek yerine, üzüntü duymak yerine, bir takım şoklar, hayal kırıklıkları, öfke nöbetleri yaşamak yerine bir sorgulama sürecine girmeliyiz. Önce kendimizi sorgulamalıyız. Yani acaba biz anne babalar olarak çocuklarımıza yeterli özeni, ilgiyi, desteği, bize olan bağlılığı koruyacak olan bir takım mekanizmaları işletemedik. Tabii çocuklarına karşı beklentisi yüksek oluyor anne babaların. Davranış ve tutumları da buna bağlı olarak bazen kaygı, endişe gibi bir takım belirtilere sonuç verebiliyor. Doğrusu anne baba olmak hep akılcı düşünmeyi beraberinde getirmiyor. Hatta çoğu zaman duygusal, sezgisel, hissi hareket ediyoruz anne babalar olarak. Halbuki bu doğru değil. Yani çocuklarını tanımak gerekiyor. Onların beklentilerini, onların ilgi ve ihtiyaçlarını doğru gözlemlemek gerekiyor. Onların elinden tutmak gerekiyor. Ama sadece bunu maddi beklenti olarak değerlendirmemeli. Psikolojik beklenti, manevi beklenti, efendim hayata dair bir takım umut kırıklıkları, gelecekle ilgili kaygılar, endişeler, bütün bunlarla yüzleşmek ve çocuklarımız her ne yaparsa yapsın onların yanında olduğumuzu hissettirmek durumundayız. Hata yapar insan, anne babalar olarak bizler de hatalar yaptık, yapıyoruz. Çocuklarımız da, ergenlerimiz de, gençlerimiz de hata yapacaklar. Hata yapmamak insana özgü bir şey değil. İnsan, kul hatalıdır. Kul her zaman hatalarından ders çıkarmayı bilmelidir ancak. Hata yapmamak değil ama yaptığı hatalardan geri dönmek. İşte bu yüzden Cenab-ı Hak bize tevbe denen çok güzel bir alan açıyor. Yani hata yaparsın ey kulum ama bundan geri dönebileceğini unutma. Pişmanlık duyduğunda, etkin pişmanlık duyduğunda vazgeçebileceğin bir kapı var. Yönelebileceğin bir kapı var. Onu asla unutma diyor. İşte anne babalar da burada bize öğütlenen, inancımızın, değerlerimizin bize taşıdığı bu güçlü beklentiyi, güçlü vurguyu çocuklarına aktarmalı. Hata yapmış olabilir, yapmaması gereken, efendim bağlı olmaması gereken, bağımlı kıldığı kendini bir takım maddelere yönelmiş olabilir. Yanlış arkadaş çevresi, okul ortamı, okul arkadaşlıkları, akran grupları, özellikle bugün sosyal medya etkisi gibi bir takım uzakta ve yakındaki sosyalleşme etkenlerinin aracılığıyla bu tür yanlış kullanımlara yönelmiş olabilir. Olsun diyeceğiz. Yani olsun, yani hatanın neresinden dönersek efendim bir şekilde bu hatada ısrar etmemeyi öğrenebilirsek kurtuluş reçetesini yakalamış oluruz diyeceğiz anne babalar olarak. Tabii bu davranışımız, bu yaklaşımımız olumlu bir neticeye kapı açacak ve olumsuz etkileyebilecek bir takım tepkilerden de kaçınmayı beraberinde getirebilecek. Aziz dinleyenlerim, anne babanın en çok yaptığı efendim bu konudaki hata, en çok sıklıkla verdiği ve aslında yanlış yaptığını fark etmesi gereken ilk tepki, benim çocuğum asla yapmaz. Bakın Bu cümleyi çok duyuyoruz. Yani benim çocuğum, benim oğlum, kızım asla yapmaz. Ancak yapmış. Yani ortada bir gerçeklik var. O zaman bunu inkar etmek bize bir şey kazandırmaz. Ya da anne babalar birbirini suçlayabiliyor. Bu senin yüzünden oldu. Bu çocuk senin yüzünden böyle oldu. Anne babaya ya da baba anneye bu şekilde yaklaşabiliyor. Bakın bu da savunma mekanizması yine. Yani kendini önce sorguya çekmek, hatayı, varsa bir sorun, bunu kendinde görmek yerine başkasına yansıtmak. Bu da yanlış. Neden? Çünkü bu tutum da sonuç vermeyecek. Yani karşılıklı suçlamalar neticesinde aslında vaka, gerçeklik değişmeyecek. Bu sefer de ikisi birbirini aynı şekilde evet haklısın diyerek, yani daha iyi anne baba olmalıydık. Bakın burada da anne baba yine aynı şekilde kendini suçluyor. Karşılıklı suçlamadan ikisi de evet ikimiz de hatalıydık diyor, ama bu da hatalı bir yaklaşım. Neden? Çünkü burada da realiteyi görmüyoruz. Bakınız şöyle bir örnek vereyim. İnsanoğlu genellikle kendinde olanı değil de başkasında olanı görmeye meyil. Psikologlar diyorlar ki biz kendimizi otokritik, self-kritik, yani öz eleştiri yapmak yerine başkalarındakini görerek aslında kendimizde olan kusurları kapatmaya çalışabiliriz. Peki bu gerçekçi, doğru bir yaklaşım mı? Elbette değil. O zaman ne yapalım? Benim böyle çocuğum olamaz demek yerine, ben seni bunun için mi yetiştirdim demek yerine, çünkü bunların hepsi bakın bu sefer de madde bağımlısı olmaya başlamış ya da epeyce ilerlemiş çocuğumuzu, ergenimizi bir şekilde efendim yaftalayan, daha doğrusu hani onu daha da bu döngünün içerisinde tutmaya çalışan bir negatif tutumu ifade ediyor. Yine senden adam olmaz, senden bir şey olmaz gibi cümleler kurmanın da süreci iyileştirmek yerine daha da kötüleştireceğini unutmamamız gerekiyor. Bütün bunlar aziz dinleyenlerim olumsuz tepkiler, olumsuz yaklaşımlar, gerçeği görmek yerine onu ötelemeyi, onun üzerine örtmeyi ya da karşılıklı suçlamalarla öz benliğimizi bir şekilde daha da kötülemeyi ve geleceği daha da karamsarlaştırmayı sağlayan negatif adımlar, tutum ve davranışlar. Öncelikle kişinin dinlenmesi gerekiyor. Yargılanmadan anlamaya çalışılması gerekiyor. İlk adım bu. Dinleyelim, sorgulamadan, yargılamadan, ayıplamadan, kınamadan anlamaya çalışalım. Çünkü içinde bulunulan bu zor durumda doğru şekilde başa çıkma yöntemi ancak bu şekilde başlatılabilir. Evet, bunu öğrenmek, bu yöntemi keşfetmek için ebeveynlerin özellikle bir uzmandan destek alması faydalı olabilir. Tabii önleyici bir takım faktörler de var aziz dinleyenlerim. Mesela madde kullanım bozukluğundan koruyucu ve önleyici bir takım faktörler nelerdir? Hani bu süreci bu hale gelmeden önce, madde kullanım bozukluğuna dönüşmeden önce neler yapabiliriz derseniz, tabii burada da bir sürü şey söylenebilir, ama öncelikle çocuklarla, ergenlerle, gençlerle uyuşturucu maddelerin, madde kullanımının zararlı etkilerini ve bağımlılık yapıcı sonuçlarını yaşlarına göre, gelişim düzeylerine uygun olarak aktarmak gerekiyor. Tabii bu bilgilendirme ve bilinçlendirme son derece önemli. İnsan çoğu zaman farkında olmadan böyle bir sürecin içerisine giriyor. Özellikle çocuklarda ve ergenlerde akran etkisiyle bağımlılık yapıcı maddelere yönelme sıklığı oldukça yüksek. Yine aile sistemi içinde güçlü ve pozitif bağlar kurmak son derece önemli. Yani annenin, babanın, her ikisinin birlikte çocuğun ilgisini, ihtiyaçlarını, beklentilerini doğru gözlemlemesi. Takıldığı, tıkandığı noktalarda ya da kendine müracaat ettiği her durumda geçiştirmeden sağlıklı bir rehberlik ortaya koyması son derece önemli. Aziz dinleyenlerim, ebeveynlerin çocuklarının arkadaş olduğu kişilerden ve sosyalleşme ortamlarından haberdar olması gerekir. Çünkü çocuklarımız yetişkin tavrı sergileyemezler. Gençlerimizden böyle bir yaklaşım beklemek gerçekçi değil. O zaman bizim onların denetimini, onların kontrolünü bir şekilde kendi üzerimize almamız gerekir. Burası yetişkin sorumluluk alanı ve bu sorumluluk bizde. Yine açık, anlaşılır kurallar koymamız gerekiyor. Bu kurallara uyma konusunda hepimizin, tüm aile üyelerinin hassasiyet göstermesi lazım. Anne babanın ihlal ettiği bir kuralı çocukların uygulaması beklenemez. Aynı şekilde ergenlerden, gençlerden benzer bir tepki ortaya koymalarını beklemek doğru olmaz. Yine okul, sivil toplum, bir takım eğer üniversite çağındaysa kulüp gibi kurum ve kuruluşlarla temas içerisinde olmak. Bunlar bazen sosyalleştirici olabilir. Bazen varsa bir takım eksiklikler onları tamamlayıcı olabilir. Ama sonuçta çocuğun içinde bulunduğu ortamın denetimini anne babalar olarak bizim üstlenmemiz gerekiyor. Evet aziz dinleyenlerim, bugün de özellikle çocuklarda ve ergenlerde madde kullanım etkilerini nasıl azaltabiliriz onları konuştuk. Bir taraftan da neleri yapmalıyız, nelerden kaçınmalıyızı birlikte değerlendirmiş olduk. Çocuklar, gençler bizim geleceğimiz. Onlara her zaman umutlu ve hayal edilebilir bir gelecek tasarlamak istiyoruz. Onların gelecekte daha başarılı, ülkelerine, değerlerine daha çok bağlı olmalarını hepimiz çok arzu ediyoruz. Ancak bunu yaparken doğru yöntemi uygulamak ve onların bize olan nitelikli bağlılıklarını her geçen gün daha da güçlendirecek destek mekanizmaları oluşturmak durumundayız. Hepinize sağlıklı, bağlılığı güçlü, bağımlılıktan uzak, özgürleşen bir gelecek diliyorum. Sağlıkla, esenlikle, huzurla, mutlulukla kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbni Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yoluna cihat etmek diye buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

الأحد سبحان الواحد الأحد.

Hasret bağlarında açılan Hicaz gülü. Bu simsiyah gönlümün biricik beyaz gülü. Diken sahralarından geçip geldim efendim. Kırık kanatlarımla uçup geldim efendim. Avucundan suya muhtaç çatlamış dudakların. Şükür vardı semtine günahkar ayakların. Yüzüm Bab-ı Selam'ın pür huzur eşiğinde. Kalbim ak mermerlerin sımsıcak döşeğinde. Bak ruhumun saçları ağarmış ey sevgili. Bir geceye kaç asır sığarmış ey sevgili. Alevden kuyularda sen diyerek inledim. Yalnız bana gel diyen nur sedanı dinledim. Ben susayım, halimi her zerrem arz eylesin. Bu nasıl sevdaymış, gözyaşlarım söylesin. Yesrib semalarında çırpınan bir kuş olsam, yeşil kubbe altında ağlıyorken taş olsam, kalkmasam hiç secdeden ömür boyu böylece, ravzanda cennetlere dalıversem her gece, kör olsa bu gözlerim senden gayrı cihana, uçsam ten kafesinden uzanıp asumana, fecir vakti ezanla dirildim mahşer gibi, sanki kabrimden çıkıp ismimi söyler gibi. Titreyen sinelerle kıyam ettim kaç defa. Unutulur efendim huzurunda her cefa.

çaresiz dertlere şifadır kutlu belde. Yalnız hasret sancısı baki kalır gönülde. Sırılsıklam tevbeler avuçlarda nedamet. En mahrem dualarım meleklere emanet. Sığınmış asi kulun merhamet divanına. Bir mücrimin dilinden icabet makamına. Cennetlerden sahneler ayandır her tarafta. İnsanlar ve melekler beş vakit aynı safta. Damla damla ruhlara manalar ilham olur. Durunca teheccüde peygamber imam olur. Konar seccadelere ukba güvercinleri. Alkışlar bu vuslatı fezanın sakinleri. Madde birden savrulur, dünya derin uykuda. Ezelden sevdalılar, sema döner avluda. Boyun büker diz dize, kabul kastıyla canlar. Akdini tekrar eder, sükut yüklü lisanlar. Her dilde ayrı ukde, her kulun bir derdi var. Kulak ver kainatın ismi celal virdi var. Ağlayan bir Yemenli, secdede bir Mısırlı, Nijerli bir ihtiyar, avuçları nasırlı. İnsanın aslı Adem, Adem'in aslı toprak. Bu rahmet sofrasından beni ayırma ey Hak. Hangi yola koyulsam yolculuğum sanadır. Ebediyet hicretim beka dergahınadır. Bekanın ötesinde ben seni yaşıyorum. Ravzada kaldı ruhum, bir ceset taşıyorum. Tut elimden efendim, beraber gidelim can. Seyretsem cemalini sağıma döndüğüm an. Kovsam da gitmem artık, öyle meftun olmuşum. Başka bir yar istemem, yâri baki bulmuşum. Boynumdan bir lahzacık çözülmesin zincirim. Ayak ucunda olsun ey sevgili makberim. Şefaat mevsiminde tanır mısın bendeni? Aciz bülbülün, gülüm kokundan tanır seni. Sen değil, kendimi şimdi terk ediyorum. Cismim senden giderken, ben sana geliyorum.

Baksana kim boynu bükük ağlayan? Hakkı hayatındır senin ey Müslüman. Kurtar artık o biçareyi Allah için. Artık ölüm uykularından uyan. Bunca zamandır uyudun kanmadın. Çekmediğin çile kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa. Sen yine bir kere kımıldanmadın. Ninni değil dinlediğin velvele. Kükreyerek akmadan müstakbele. Bir ebedi sel ki zamandır adı. Haydi katıl sen de o coşkun sele. Karşı durulmaz cereyan sine çak. Varsa duranlar olur elbet helak. Dalgaların anmadan seyrini, göz göre girdaba nedir inhima? Dehşeti maziye getir yadın. Kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine. Merhamet etmez misin evladına? Ben onu dünyaya getirdim diye kalkışacaksın demek öldürmeyi. Sevk ediyormuş meğer insanları, hakkı übüvvet de bu caniliği. Doğru mudur yesle olmak teba? Yok mu gelip gayrete bir intiba? Beklediğin subhi kıyamet midir? Gün batıyor, sen arıyorsun teba. Gözleri maziye bakan milletin, ömrü temadisi olur nakbetin. Karşına müstakbeli dikmiş hüda, görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark, ey ebedi meskenin, sen de kımıldanmaya bir

Niyet et. Korkuyorum garbın elinden yarın kalmayacak çekmediğin merhamet. Hakkı hayatın daha çiğnenmeden kan dökerek almalısın mert isen. Çünkü bugün ortada hak sahibi bir kişidir, hakkımı vermem diyen.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Fatiha suresiyle başlayan, Bakara suresiyle devam eden birinci cüzden 3 mesaj aktaracağız sizlere. Birinci cüzün ilk mesajı hamd bilinci. Elbette ki ilk ve son sözümüz Yüce Allah'a hamd ve teşekkür olmalı. Kur'an Fatiha suresiyle başlar. Bu surede Kur'an hakkında çok önemli özet bilgiler verilir. Fatiha suresi diğer surelerin bir anahtarı niteliğindedir. Öncelikle düşünme ve dua adabı öğretilir. Besmele ile başlayıp hamd ile devam etmek bu eğitimin bir parçasıdır. Bu surede Kur'an'ın 3 temel konusu olan tevhid, risalet ve ahiret özetlenir. Ayrıca her gün Fatiha suresi ile Allah'a söz veririz. Ey Rabbimiz! Biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Sonra bir duayla Allah'a yöneliriz. Bizi doğru yoldan ayırma. Sure bu şekilde Allah'a kulluk sözü ve yardım isteme yani dua bilinciyle tamamlanır. Birinci cüzdeki ikinci mesajsa takva bilinci. Bu cüzde Fatiha'dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara, Kur'an'ın en uzun suresidir. Sure girişinde Kur'an'ın rehberlik misyonundan bahsedilir. Buna göre 3 grup insan ortaya çıkar. Kur'an'ın rehberliğini kabul edip takva yani sorumluluk bilincine ulaşan müminler, bu rehberliği kesinlikle kabul etmeyip reddeden ve vahye karşı gözünü, kulağını ve kalbini kapatan kafirler, vahyi kabul etmiş gibi görünen kalpleri hastalıklı, korkak ve şahsiyetsiz münafıklar. Ve birinci cüzdeki üçüncü temel mesajsa tarih bilinci. Bu kısımda vahyin muhatabı insanlar ve davranış biçimleriyle ilgili tarihten 2 örnek verilir. Bunlar adeta tarihin kırılma noktalarıdır. İlk dönem, ilk insan Hazreti Adem'le başlayan tevhid ve şirk mücadelesi görülür. Hazreti Adem ve eşini kandırmasıyla cennetten yeryüzüne indirilen insanla ebedi düşmanı şeytan arasındaki savaşın başlama dönemidir. Orta dönemse İsrailoğullarıyla devam eden tevhid ve şirk mücadelesi dönemidir. Bu dönemde kendilerine vahiy toplumu misyonu sorumluluğu verilen Hazreti Musa ile İsrailoğulları ve onların başarısız olmalarına sebep olan etkenler anlatılır. Adeta Muhammed ümmetinden bu hatalara düşmemeleri istenir.

0: Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Birinci cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Fatiha Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim, ödül ve ceza gününün tek hakimi. Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların yoluna da, dalalete sapmışların yoluna da değil. Amin. Bakara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır. Ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Onlara, diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde, akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler. Biline ki, asıl akılsızlar onlardır. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinleyiz, biz

yalnızca alay etmekteyiz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Onların misali bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlıklar içinde hiçbir şeyi görmez bir halde bırakıverir. Artık onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar karanlıklar içinde gökten boşanan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden, ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek gözlerini kör edercesine çakar. Onların çevresini aydınlatınca orada yürürler, karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kolumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkarcılar için hazırlanmıştır. İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır. Sizler cansızken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem! Bunların isimlerini onlara bildir dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de
Size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim, yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi buyurdu. Meleklere, Adem'e secde edin dediğimizde, iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. Bunlarla tevbe etti. Rabbi de onun tevbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o tevbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik: oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı tanrı edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, şüphesiz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbelerinizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Demiştik ki şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için, kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım.
biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Bir zamanlar Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de, bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyiyi kötüyle değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin, istedikleriniz orada var dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlarda isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağı kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun, onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik. Bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, muttakiler için de bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş, onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor, o yaşlı da değil, düve de değil, ikisinin arası bir inek olacak. Hadi size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Yine, bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre, Allah'ın kelamını işitirler, sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tahrif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında
sizin aleyhinizde delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz?

bunları düşünemiyor musunuz derler. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline onların ve yapıp ettikleri yüzünden vay haline onların. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler. De ki, bu hususta Allah'tan söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır. Kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisine çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir zamanlar biz, İsrailoğullarından, yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz, ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor, onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz. Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz, doğru değil mi? Yahudiler, kalplerimiz perdelidir dediler. Aksine inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Onlara Allah katından ellerindekini, Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kâfirlere karşı zafer isterlerken, işte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkârçılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm, onlara de ki, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla altın buzağı put edindiniz. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, dağı da üzerinize kaldırmıştık. Size verdikleri

Peygamberimize sımsıkı sarılın, söylenenlere kulak verin demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları yüzünden kalpleri buzağa sevgisiyle dopdoluydu. De ki, eğer böyle inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara, şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianızda doğruysanız, haydi ölümü isteyin bakalım de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok. Her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki, Allah da inkarcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse, yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarını atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu sihri satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Ra'ina demeyin, unzurna deyin ve iyi dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Ehli kitaptan kafirler ve putperestler, Rabbinizden size iyi bir şey indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.
Onlar, Yahudi ve Hristiyan olanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız kesin kanıtınızı getirin. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, ahirette de onlar için büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde O'na ol der, hemen oluverir. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz gerçeği kabul edenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu ey peygamber, biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse, işte asıl kaybedenler onlardır. Ey İsrailoğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Kimseye şefaat fayda vermez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da, İbrahim onları eksiksiz yerine getirince, ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim, soyumdan da deyince Rabbi, vadim zalimleri kapsamaz buyurdu. O zaman biz o evi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekleri için kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. İbrahim, Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm. Ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur. İbrahim, İsmail'le birlikte o evin, Kâbe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar.
bize ibadet usullerimizi göster.

Çünkü Rabbi ona, bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti, Yakup da. Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin dediler. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz demiş, onlar da, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk demişlerdi. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de, hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bilgiyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

ümit kapında, reca tabunda kulluğum sana. Ey padişah-ı hüsn, kapında kul senin, ata senin. Sevdim demekle mümkün değil ki sevem seni. Canım ne yer ki sen sevesin bendeni. Hubb-ı rıza senin. Senden ne isteyem, asitanına durup ne dua edem. İstemek bilmeyen geda senin, istenecek dua senin. Sen aşinalığınla açasın yüz aşina kılıp. Bilgane senin, demem ki aşina senin. Ey tabibi hazık-ı hak, hulusi hastaya bir şifa bahşeyle ki dert senin.

Her şey sebepsiz hüsnüne bir aşık-ı şeyda senin. Alem cemalin şemine zerre ina peyda senin. Kimse cemalin nurunu aynı ayanla görmedi. Ta yok olup da olmadan ol gördüğü bina senin. Varım diyene varlığın yok olduğunu bildirip, madum olup gördüğü o her vali bir perva senin. Hadi rah ettik şeha zülfü semendini sana. Kim tuttu oldu aşina o arifi dana senin. Sen hadi olmasan ana, kimdir ki yol bulasana? Sensin bu hadi hüda, her fiili her hefa senin. Kim olsa bular ifatin, ger olmasa inayetin, muhtacı lütfu devletin, hulusi edna senin.

0: farelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
2: El Melik. Bütün kainatın sahibi, her şeyin mutlak hükümdarı ve tasarruf sahibi olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Farkında mısın? Şu dünyadaki bütün insanların bir şeyler üzerinde hüküm kurma sevdası vardır. Bu koca koca kalabalık topluluklar da olabilir, bir evin içindeki çekirdek aile de. Herkes kendi hüküm alanında olan biteni en ince detayına kadar bilmek ister. Kendince bir kuvvetle nizam oluşturur, kuralları vardır. O kurallara göre hareket edilmesini ister ve hatta zorundadır. Kim yetki alanında bir haksızlığın yahut dengesizliğin olmasına müsaade eder ki? Hangi hükümdara yakışır? Biz kendi hükümdarlıklarımızla yaşarken kendimizi ne kadar güçlü görürüz? Bir de bunu düşünelim şimdi. Bir şeye hükmetme hissi bizi nasıl da güçlü kılar? İlla geniş geniş arazilerimizin olmasına gerek yok bunun için yahut büyük ordulara. Bir evin dört duvarı arasında sözümüzün geçmesi bile bize o duyguyu hissettirir çoğu kez. Hükmümüz devam ettikçe unutmaya başlarız. Bütün hükümdarlıklar küçük, zayıf ve geçicidir aslında. Bir yerlerde birilerine hükmedebiliyorsak bu ancak Allah'ın izin vermesiyledir. Ve bir gün birden alınıverse elimizden, hiçliğin ortasında kalıveririz. Ama insanda sonsuzluk duygusu vardır ve bu duyguyu en çok besleyen de hükümdarlık yetkisidir. Bu yüzden Rabbimiz Kur'an-ı Mübin'de defalarca mülkün Allah'a ait olduğunu bize hatırlatmıştır. İnsan unutur çünkü. Unutması bir yana, mülkün sahibi kendisiymiş gibi düşünmeye başlar. Elindeki Rab katında zerre olan mülkün de kendisi gibi yaratıldığını, hepsinin Rabbinin hükmünde olduğunu, Rabbi izin verdiği için elinin altında bulunduğunu unutur. Unuturuz. Rabbim bizi affeylesin. Bir de şunu düşünelim şimdi. Biz elimizin altındaki mülkte neler olup bittiğini kontrol etmekte güçlük çekerken, Rabbin semavat ve art diye nitelendirdiği kat kat göklerde ve yerde olup biten her şeyi ince ince işlediğini, yerleri sallayan depremlerden, sellerden, bir karıncanın kanadını çırpışına varıncaya kadar her şeyi bildiğini, hepsini kontrol ettiğini, hiçbirinde bir aksama görülmediğini. İnsanın aklı almıyor değil mi? İnsan bir toprak parçasını bile yöneteceği vakit yardımcılara, vezirlere, vekillere ihtiyaç duyarken Rabbin bütün bu alemi tek başına hiçbir yardım almadan nasıl yönetebildiğini düşünmek bile fazla geliyor zihnimize. Anlayamıyoruz. Bizim anlayamadığımızı Rabbimiz yapıyor. Ve biz bir zerre gibi küçülüyoruz bu kudretin karşısında düşündükçe. Aman ya Rab! Bir ol emriyle birbirine bağlı yaratılmışları başından sonuna nizama sokan Rabbimiz, bir emriyle nelerin nelerin birbirinden etkileneceğini biliyor. Hepsinin hesabını aynı anda görebiliyor. Hepsini aynı anda an be an yaratıyor ve buna karşılık mahlukatından bir şeyi beklemiyor. Öyle bir nizam ki biz farkında olsak da olmasak da işlemeye devam ediyor. Bütün alemin kendisine muhtaç olduğunu bilen Rabbi, onları bu muhtaçlıklarında rezil etmiyor. Kendine baş kaldıran, kendini hiçe sayan kullarına da mühlet veriyor, rızık veriyor, hüküm sahibi oluşunu asla kulları üzerinde kötüye kullanmıyor. Düşünün, biz olsak, hükmümüz altında bir yerlerde birileri bizim sağladığımız imkanlarla yaşayıp nimetlerimizden faydalanırken, bir yandan da bizim hükümdarlığımıza laf etse, ağzına geleni söylese, saygısızlık etse ne yapardık? Hangi insan dayanabilir böyle bir hadsizliğe? Hangi insan sonunda nimetinden mahrum etmez, cezalandırmaz? Mümkün değil. İnsan acelecidir her şeyden önce. Verdikçe kıymetlenir gözünde nimetler. Hak etmiyor der, fazla görür. Hak karşılığı vermek ister. İnsan bu. İradesi zayıf bir mahluk sonuçta. Ama Rabbimiz, işte bizi bugüne kadar bütün günahlarımıza, eksiklerimize rağmen getiren, mülkünü esirgemeyen Rabbimizin ne kadar muhteşem cömert olduğunu şimdi anlıyoruz. Kendisinden başka gidebileceğimiz hiç kimse olmadığını bildiği halde bize eziyet etmeyen, kendimizden kendisine sığındığımızda başımıza kalkmayan, hükmü

günü üzerimizde kötüye kullanmayan mülkün asıl sahibine hamdolsun. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Şu dünya ve içindeki her şey biz de dahil Rabbin hüküm ve tasarrufu altında sevgili dinleyici. Yani hayatım boyunca iyi kötü yapıp ettiğim ne varsa, söylediğim ne varsa her şey kayıt altına alınıyor. Rabbin bilmediği hiçbir hareketim yok benim. Ve bir gün günü geldiğinde hepsi ortaya dökülecek, önüme konulacak ve benden hesabı sorulacak. Neden denilecek? Neden? İşte ben o gün geldiğinde Rabbim elimin altında, hükmüm altında bulunanlar yüzünden kendimi kaybettim de yaptım diyebilecek miyim? Bana verilen hükmün hakkını veriyor muyum şu an? Yoksa zihnimi bulandıran bir sarhoşluğa mı kapıldım? Duyulduğumu, görüldüğümü unuttum mu? Her şey geçer Rabbim. Her yaratılmışın bir sonu vardır, bilirim. Ve sonu olmayan da yalnız sensin. İman ettim. Ben ki kendine verilmiş zaman diliminde ücretle tutulmuş bir çoban misaliyim. Bir gün gelecek hepsini sana teslim edeceğim. Beni mesul olduklarım üzerindeki hükmünün hakkını verenlerden eyle. Huzuruna vardığımda hesabımın aleyhimde çıkmasından sana sığınırım ya Melik. Merhametini esirgeme. Amin.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himayet ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 3 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 5 Haziran 1442. Tarihte bugün. Diyanet Kur'an Radyo yayın hayatına başladı. 2015. Arka sayfa. Günün konusu. Kripto paraların kullanımının dini hükmü nedir? Para olarak kullanılacak şey, kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul görmeli ve kaynağı itibarıyla kullanıcılara güven vermelidir. Kendi özünde, yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik, yani garar bulunan, aldatma, yani tahrir aracı olarak kullanılan ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olan şeyler para olarak kullanılamaz. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre kendi

içinde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan kripto paraların kullanımı caiz değildir.

0: bir ayet. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Nisa suresi 29. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: Hayırlı sabahlar. Bugün 18 Haziran Perşembe, yeni bir güne başlıyoruz. Geceden sabaha bizleri sağlıkla, afiyetle ulaştıran Rabbimize hamd ediyor. Sesimizin ulaştığı her yere gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Kimi güne işe yetişme telaşıyla başladı, kimi evinde yeni bir günün hazırlığını yapıyor, kimi de yollarda bize eşlik ediyor. Nerede olursanız olun, bu sabahın size huzur, bereket ve güzellikler getirmesini diliyoruz. Önümüzdeki dakikalarda gündemden öne çıkan gelişmeleri, son dakika bilgilerini, gazete manşetlerini aktaracağız ve tabii ki birbirinden güzel eserleri de sizlerle paylaşacağız bu frekansta, Diyanet Radyo'da. Çayınız hazırsa, gönlünüz de açıksa yeni bir güne birlikte başlayalım diyoruz. Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz.

Gündem. Bugüne dair ne varsa konuşmaya, paylaşmaya ve birlikte değerlendirmeye hazırız. Gündemde öne çıkan gelişmeler, hayatın içinden haberler, güzel düşünceler ve sizlerden gelen mesajlar bu sabahta programımıza eşlik edecek. Diyanet Radyo'da mikrofonlarımız kadar gönüllerimiz de size açık. Siz de duygu ve düşüncelerinizi, selamlarınızı ve güzel dileklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu sabahın bereketini birlikte çoğaltalım diyoruz. Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlar başladı, devam ediyor. Günün tabii şüphesiz en önemli gelişmelerinden bir tanesi ABD ile İran arasında yapılan anlaşma oldu. Günler öncesinden imzalanacağı duyurulmuştu ve o imzalar nihayetinde atıldı. ABD ve İran 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat. Bu metin elektronik olarak imzalandı. Nihai anlaşma içinse 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. Hem Beyaz Saray'dan geldi açıklama Trump'ın anlaşmayı imzaladığı şeklinde hem de İran Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Mutabakat muhtırası metninin İran ve ABD başkanları tarafından imzalandığı şeklinde. Peki acaba Cuma günü İsviçre'de bir anlaşma imzalanması ve burada da bir tören yapılması planlanıyordu. Böyle bir durum söz konusu mu? Şimdilik kaynaklar bir törenin yapılmayacağı şeklinde açıklamalar yapıyor.

yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir durum da yine söz konusu. Peki bu anlaşma neler getiriyor? Ne olacak bundan sonra? ABD ve İran tarafına düşen sorumluluklar neler? Şöyle bir hızlıca göz atacak olursak, satır başlarına bakacak olursak, belgede anlaşmaya varan tarafların 60 gün içerisinde müzakerelere başlamasının planlandığı belirtiliyor. Tüm cephelerde savaş duracak, az önce ifade etmiştim. Ve taraflar bundan sonra birbirlerine karşı düşmanca eylem başlatmayacaklar. Güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınacaklar. Bunları taahhüt edecekler. İran ve ABD'nin birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceği de yine vurgulanıyor. Ve iç işlerine müdahale etmeyecek iki ülke birbirinin. Ve yine... Taslağa göre ABD mutabakatın imzalanmasının hemen ardından deniz ablukasını kaldıracak. İran'a yönelik her türlü müdahale ya da engellemeyi önleyecek. Deniz trafiğinin en geç 30 gün içinde savaş öncesi seviyeye dönmesi hedefleniyor. Yine nihai anlaşmadan sonraki 30 gün içinde ABD çevre bölgelerdeki güçlerini çekmeyi taahhüt ediyor. İran'da Basra Körfezi ile Umman Denizi arasındaki ticari gemi trafiğinin yeniden başlaması için derhal adım atacak. Belgede mayınların temizlenmesi ve teknik engellerin kaldırılması ihtiyacı dikkate alınarak gemi trafiğinin 30 gün içinde savaş öncesi hacme çıkarılması öngörülüyor. Ve ekonomi de var tabii ki bu mutabakat metninin içerisinde, ekonomik başlıklar da söz konusu. 300 milyar dolarlık bir finansmandan bahsediliyor. ABD bölgesel ortakları ile birlikte İran'ın rehabilitasyonu ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlayacak kapsamlı bir plan oluşturmayı da taahhüt ediyormuş. Tabii bu finansman neyin karşılığında olacak ve sonrasında neler elde edilecek, nasıl bir süreç takip edilecek bunu bilmiyoruz, zaman gösterecek. Nihayetinde bu anlaşmanın imzalanmış olması, silahların susması ve orada... Artık sükunete evrilen bir sürecin başlaması hepimiz için memnuniyet verici. Türkiye zaten en başından beri orada bir savaş haline karşı çıkıyor. Barışın hakim olması gerektiğini ve taraflara her zaman suhuletle yaklaşmak gerektiği yönünde açıklamalar yapılıyordu. Ve bu tavrını Türkiye'ye devam ettiriyor. Orada bir ateşkesin sağlanmasında... Türkiye'nin de bu anlamda payı olduğu muhakkak sevgili dinleyicilerimiz. Yine bölgeden gelen gelişmeleri elbette aktarırız ama diğer haber başlıklarını da önümüzdeki dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Ne dedik? Sabahın bereketini birlikte çoğaltmak gayretiyle mikrofon başındayız. Diyanet Radyo'da amaçlarımızdan bir tanesi de o elbette. Dolayısıyla bunu sağlayabilmek için birbirinden güzel eserler de bizlere eşlik edecek. Şimdi onlardan birini dinleyelim, ardından birlikteliğimiz devam etsin.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: ...81 ilimizde dünyanın dört bir yanında bizlere kulak veren Sabah Radyosu'nu bizlerle birlikte açan ve bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Tabii sizlerden gelen mesajlar da programımıza bir güzellik katıyor. Ankara Pursaklar, Nihal Hatun, Kız Kur'an kursunda hafızlık yapan Ravza Nur, Erva, Beyza, Bengü ve Ecrin'den selamlar geliyor. Diyorlar ki dualarınızı bekleriz. Tüm dinleyenlere de hayırlı günler dileriz. Biz de size zihin açıklığı dileriz. Kolaylıklar diliyoruz, evet. İstanbul'dan Karan ve Kerem bizlere ulaşmışlar. Halaları için, Esra Hanım için ve eşi Mehmet Bey için sıradaki ilahiyi istemişler. Ve bir başka mesajımız. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Sizleri muhabbetle dinliyoruz. Kahramanmaraş'tan Osman Erdem yazıyor bize. Allah'ın selamı, inayeti ve tükenmez bereketi bizlerin, sizlerin ve tüm müminlerin üzerine olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimize daim eylesin. Kur'an kursu yolundayız. Sıradaki eser Diyanet Camiamızın özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarına ve Diyanet Radyo dinleyen tüm kardeşlerime armağanım olsun demiş. Selamlarını iletmiş dinleyicimiz bize. Osman Bey'e teşekkür ediyoruz, sağ olun. İşte böyle mesajlarınızla hem gündemin satır başlarını yakalıyoruz, nabzını tutuyoruz günün, hem de sizlerin mesajlarına yer vererek bu güzelliği bütün dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Saatlerimiz 7.45'i gösteriyor ve bir başka dikkatle dinlememiz gereken haber. 19 il için sarı kodlu sağanak uyarısı var. Türkiye genelinde kavurucu sıcaklara kısa bir yağış molası geliyor sevgili dinleyiciler. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Güneşli günler yerini kara bulutlara bırakıyor. Tabii biz buna rahmet olarak bakıyoruz, bereket olarak bakıyoruz. Toprağın yeniden hayat bulması gözüyle değerlendiriyoruz. Tedbirimizi alırsak, dikkatli olursak ve yağışa karşı önlemlerle birlikte sokağa çıkarsak hiçbir sorun yok. Evet, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları 3 ila 4 derece birden düşecek. 19 il, evet, bu 19 il için sarı kodlu yağış uyarısı var. İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını ve yerel doluyla fırtınaya karşı dikkatli olunması isteniyor. Başkent hava nasıl olacak? Ankara'da 3 gün boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu riski var. Sıcaklıklar 23 dereceye kadar gerileyecek. Zaten özellikle akşam saatlerinde o serinliği hissetmeye başladık, öyle değil mi? Son birkaç gündür gün içinde sıcak havalar var ama akşam bir serinlik söz konusuydu. İstanbul'da da yine öyle. Cuma günü kısa süreli yağış geçişi bekleniyor İstanbul için. İzmir'de sadece bazı ilçelerde yağış görülecek. Serin ve yağışlı hava etkisini çok sürdürmeyecekmiş. Düşen hava sıcaklıkları hafta sonuyla birlikte yeniden artışa geçecekmiş. Bu önemli uyarıyı da yapalım ve bir habercilik sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, sizleri gündemden haberdar ederken hava muhalefetine karşı da bu anlamda uyarıyoruz. Aman dikkat diyoruz. Yola çıkanlar, trafikte olanlar, çok dikkat edin yollarda sizler de. Günün yoğunluğuna adım atıyorsunuz. Trafik yoğun şu saat diliminde, biliyoruz, farkındayız. O yüzden aman trafik kurallarına riayet edelim diyoruz. Şimdi güzel bir eser kulaklarınızda olacak. Diyanet Radyo'dan ayrılmayın. Bizleri güvenli dinleyin.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo'da Hayırlı Sabahlar programımız tüm hızıyla devam ediyor. Güne hareketli başladık, tempolu başladık ve bu hareket gün boyu devam etsin. Sizi yorgunluktan alıkoyan bir hareket olsun bu. Böyle bir heyecanla güne başlamış olalım ve gününüz hep böyle devam etsin. Gün bittiğinde de günün yorgunluğunu sevdiklerinizle birlikte geçirmenizi diliyoruz. Onlarla birlikte atmanızı diliyoruz elbette. Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Bugünün gündeme gelecek diğer önemli başlığı diyebiliriz. Peki neler konuşulacak? İşte masadaki konu başlıkları. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat elbette. Tabii diğer taraftan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de gündeme gelecek konular arasında yer buluyor. ABD-İran barışı ile ilgili olarak savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokumuştu Ankara ve bu bölgedeki gelişmeleri de yakından takip ediyor. MGK toplantısında Washington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alınacak. Ayrıca ABD-İran anlaşmasına dair provokatif açıklamalar yapan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları konuşulacak. Bir taraftan da İsrail rahat durmuyor biliyorsunuz. Doğu Akdeniz'de de zaman zaman provokatif adımlar atılıyor onlar tarafından. İsrail'e yakınlaşan Rum yönetiminin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını adada yakılmak istenen fitne ateşi olarak gören Türkiye bölgedeki durumu da hassasiyetle izliyor. Buna dair atılacak adımlar da şüphesiz masada olacak. Ve tabii ki terörsüz Türkiye hedefi o da kurulun gündeminde. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı yöntemler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem bu çalışmalar hem de sahadaki son durum toplantıda değerlendirilecek. Suriye ve Irak'taki gelişmeler de yine toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kuruldan hemen sonra bir yazılı açıklama yapılacak ve orada görüşülen konuları da biz de öğreneceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Az önce trafikte seyreden dinleyicilerimize bazı uyarılarda bulunduk ya. Bir uyarı daha yapalım. Navigasyon cihazlarına dikkat edin. Neden mi bunu söylüyorum? Çünkü Bursa'dan gelen bir haberde navigasyonun yanlış yönlendirdiği iddia edilen bir araç dere yatağına uçtu ve içinde bulunan genç sürücü, 19 yaşındaki sürücü yaralanmış. Yani teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor, yolları kısaltıyor diyoruz ama bazen bizleri yanlış da yönlendirebilir. Dolayısıyla hiçbir teknolojik alet insanın yerini tutamaz. O nedenle bu olay bize bir kez daha hatırlatıyor ki navigasyon cihazları bir yardımcı, sürücünün yerine karar veren bir sistem değil. Araç kullanırken sadece ekrana değil yol işaretlerine bakalım, trafik levhalarına dikkat edelim ve tabii ki çevre şartlarına da dikkat etmek zorundayız. Bazen orada bize gösterilen yolla karşımızdaki yol gerçek olmayabilir. Güvenli yolculuklar diliyoruz bütün yola çıkacak sürücülerimize ve direksiyondaki en güvenilir navigasyonun da unutmayalım ki dikkat olduğunu hatırlatalım, tedbir ve trafik kurallarına uymak olduğunu bir kez daha sizlere hatırlatmış olalım sevgili dinleyenlerimiz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Ankara'dan selamlar demiş bir dinleyicimiz ve rahmetli Numan Arıman'dan Vera adlı eseri istiyorum demiş. Hemen notlarımızın arasına onu da almış olalım. Ve bir başka mesaj günaydın dilekleriyle geliyor. Diyanet Radyo sizleri severek dinliyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerimize olsun demiş. Düzce'den Gülçin. Sıradaki parçayı Düzce Cuma Yeri Kız Kur'an kursunda hafızlık yapmakta olan kızım Zeynep ve bütün arkadaşları için, hocaları için istiyorum demiş ve Allah'a emanet olun diyor. Teşekkür ediyoruz Gülçin Hanım'a, sağ olun ve bu mesajda gitmesi gereken yere mutlaka gitmiştir diyoruz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim ve yeni saat diliminde tekrar birlikte olacağız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Yeni saatimizden herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Bizi evde dinleyenlere kolaylıklar diliyoruz. Yolda yola çıkanlara, iş yerine yetişmeye çalışanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Trafikte dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Okul yolunda olan evlatlarımıza zihin açıklığı diliyoruz. Ve bizi nerede dinliyorsanız herkese selamlarımızı, sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Saatlerimiz 8.03'ü gösteriyor ve yeni saat diliminde de gündemin satır başlarını hatırlamaya, sizleri gündemden haberdar etmeye devam ediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu bir hayli tartışma konusu oldu ve Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu rapora bir tepki geldi, tartışılmaya devam ediyor. Bu raporda yer alan bir ifade de yine farklı bir tartışmayı beraberinde getirdi. Acaba yeşil pasaport sahipleri vizesiz seyahat edemeyecek mi artık? Bu iddiaya İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden cevap geldi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu ile birlikte yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat hakkının sona erdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Avrupa Parlamentosu raporunda hususi pasaport sahiplerinin mevcut haklarını kısıtlayan veya kaldıran herhangi bir karar bulunmadığını vurgulayarak vatandaşların vizesiz seyahat haklarında herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi. Açıklamada kamuoyunda asılsız endişe oluşturmaya yönelik dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi çağrısı yapıldı. Ve bir başka gündem maddesi, Erdoğan'ı dinledi, sigarayı bıraktı. Başkan Erdoğan'ın sigarayı bırakmasını tavsiye ettiği İtalya Başbakanı Meloni çağrıya uydu. Bugüne kadar birçok kişiye sigarayı bıraktıran Başkan Erdoğan 8 ay önce Mısır'daki zirvede İtalya Başbakanı Meloni'ye de aynı tavsiyede bulunmuştu. Seni iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım diyen Erdoğan'ı dinleyen Meloni geçen ay sigarayı bıraktığını açıkladı. Bu arada Meloni'ye tebrik eden Yeşilay, Cumhurbaşkanımızın tavsiyesine kulak verenler listesine Meloni de eklendi. Aramıza hoş geldin Meloni paylaşımında bulunmuş. Ve önümüzdeki hafta sonu üniversiteye hazırlanan gençleri, adayları önemli bir sınav bekliyor tabii ki. Bu sınava dair de dikkat çekici mesajlar var. Her şeyden önce psikolojik olarak bir rahatlamanın söz konusu olduğunu ve bu rahatlamayla birlikte soruların daha da kolay yapılabileceğini söylüyor uzmanlar. Bakın ne diyorlar? 40 soru çözüp kalemi bırakın. Uzağa bakıp omuzlarınızı gevşetin. 10 saniyelik sıfırlama tekniğiyle dikkatiniz toparlanacak demiş uzmanlar. Tabii bunu hangi uzman yapar acaba o sınavda? O heyecanla birlikte nasıl bir rahatlama içerisine girebilir? Hali hazırda cevaplanacak sorular varken, o anın heyecanı had safhadayken bunu yapabilmek hakikaten çok güç ama böyle bir psikolojik rahatlama tekniği söz konusuymuş. Üniversite sınavına girecek adaylara bu anlamda biz duyurumuzu yapmış olalım. Yemekte telefondan uzak durun. Araştırmalara göre ebeveynler de en az çocukları kadar aile yemeklerinde telefon veya tablet kullanıyor. Uzmanlara göre bu durum aile içi sohbetleri azaltıyor ve çocukların sosyal, duygusal ve dil gelişimini olumsuz etkiliyormuş sevgili dinleyicilerimiz. Biz her akşam burada zaman zaman ifade etmeye çalışıyoruz, öyle değil mi? Teknolojiden uzak bir akşam geçirelim. Dijitalsiz akşamlar diyoruz bazen. Telefonu, tableti bir kenara bırakalım. Sevdiklerimizle konuşalım. Çocuklarımızın gözlerinin içine bakalım. Onun o gün ne yaptığını soralım ve bir sohbet ortamı oluşturalım diyoruz. Ve bu aramızdaki sevgiyi ve saygıyı, muhabbeti daha da artıracak diyoruz. Bunu sürekli ifade ediyoruz. Bakın uzmanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Öyle değil mi? O yüzden gelin bugünden tezi yok. Bunu hayata geçirelim. Belki gün içerisinde iş gereği veya yoğunluk gereği telefondan, tabletten, bilgisayardan uzaklaşamıyoruz ama akşam bunu yapabiliriz. İş bekler. Merak etmeyin. Bir şekilde hallolur, işler biter, yenisi başlar ama kaybedilen zaman geri gelmiyor, geri getiremiyoruz onu. O yüzden bu çağrıya bence kulak vermekte fayda var. Şimdi güzel bir eser dinleyelim. Diyanet Radyo'da birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Hayırlı sabahlar. Dileklerimizi, temennilerimizi sizlerle paylaşıyoruz ve aynı zamanda gündemden satır başlarını da sizlere aktarıyoruz. Selamun aleyküm. Ankara'dan Yaşar Şimşek hayırlı sabahlar diliyor bize ve bir eser rica ediyor. Kardan Aydınlık adlı eseri çalmanızı rica ederim demiş. Notlarımızın arasına aldık. Bakıyoruz. Evet, bir başka mesaj. Hayırlı sabahlar annem Nimet Meral için sıradaki eseri istiyorum demiş. Bayburt'tan bir dinleyicimiz gönderiyor. Onu da ekledik ve bir başka mesaj. Okul yolundan selamlarını gönderen bir dinleyicimiz. Sevgiler saygılar iletiyorum sizlere demiş ve sıradaki

Eser okul yolundaki ve hafta sonu sınava girecek öğrencilerimiz için demiş. Bizleri Allah'a emanet ediyor sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Hatırlayacaksınız, bundan 1-2 gün önce bir dizi oyuncusu genç yaşta hayatını kaybetti ve bir kalp krizi neticesinde yaşamını yitirdi. Uzmanlar şimdi uyarıyor, genç yaşta kalp krizinden ölümlere dikkat çekiyorlar ve midedeki ağrı kalp olabilir diyorlar. Önemli bir uyarı aslında. Uzmanlar karın ağrısı ve mide bulantılarının kalp krizi belirtisi olabileceğini belirterek ihmal etmeyin uyarısı yapıyor sevgili dinleyiciler. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Karabulut, özellikle kadınlarda kalp krizi farklı işaretler verebilir. Kalbin alt ve arka tarafını tutan kalp krizinde ana bulgu karın ağrısı, bulantı ve kusma olabilir diyor. Böyle bir uyarı var. Özellikle mide yanması gibi, mide ağrısı gibi, karın ağrısı gibi durumları çok da hafife almamak gerektiğini ifade ediyor uzmanlar. Sağlık her şey, sağlığımızın yerinde olması bütün bizim işlerimizi rast getirir, merak etmeyin. Farklı işlerimiz olumsuz devam edebilir ama Allah sağlıktan ayırmasın diyoruz, değil mi? Her seferinde bu duayı yapıyoruz. Sağlık yoksa emin olun hiçbir şey yok. Rabbim hepimizi sağlıklı kullarından eylesin, hasta olanlara şifalar eylesin, dertli olanlara da devalar eylesin. İlk 500'de Türkiye'den 6 üniversite var. İngiltere merkezli bir yüksek öğretim derecelendirme kuruluşu araştırma yapmış ve 2027 sıralamalarını açıklamış. İlk 500'de Türkiye'den 6 üniversite var. Bu yıl İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi 279. olarak en iyi derecesini elde etmiş. ODTÜ 305. Koç Üniversitesi 329. Boğaziçi 345. Sabancı Üniversitesi 357. ve Bilkent'te 454. sıradaymış. Hafta sonu yapılacak üniversite sınavı öncesinde bu bilgi de belki size lazım olabilir. Yanınızda bulunsun diyoruz. Diyanet Radyo'dasının saatlerimiz 8.14'ü gösteriyor ve birbirinden güzel eserlerle mikrofon başındayız.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Az önce üniversite sınavlarından bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. Ve tabii üniversite bittikten sonra yerini bir iş arayışına bırakıyor. Gençlerimiz tabii ki kendilerini idame ettirebilecekleri, hayatlarını kurabilecekleri bir maaşa da şüphesiz ulaşmak istiyorlar. Hangi sektörlerde yoğunlaşılacak, hangi sektörler daha iyi şartlarda hangi imkanları sunuyor? Bunlar da yine tabii ki gençlerimizin arayışlarıyla şekillenecek durumlar. Şimdi bununla ilgili bir haber var. Onu aktarmak isterim sizlere. Herkes tabii ki üniversiteyi bitirdikten sonra iyi bir iş sahibi olmak ister. En yüksek maaşı savunma sektöründen alıyormuş insanlar ve gençlerin de gözdesi olmuş. Böyle bir haber var. Bol ikramiye ve yüklü maaş veren savunma şirketleri gençlerin gözdesi oldu denmiş. Yeni mezun mühendise 85 bin lira maaş ve 16 maaşa varan ikramiye sunan savunma şirketleri varmış sevgili dinleyicilerimiz. Ve onların amacı da nitelikli iş gücünü kendilerine çekmekmiş. Maaşın dışında yan haklar ve milli projelerde görev alma fırsatı da yine genç beyinlerin sektörü tercihinde etkili oluyormuş. Bunun tabii ortaya çıkmasında son dönemde özellikle yerli ve milli savunma sektörümüzdeki canlanma, oradaki üretim, yeni yapılan bir takım mekanizmalar ortaya konulan ve tabii ki bunların tanıtımı da etkili oluyor. Şimdi gençler mesleki eğitim almak istiyorlarsa şayet özellikle savunma sistemlerine dair bölümleri seçiyorlar ve sonrasında o şirketlerde iş bulma arayışına girişiyorlar ve tabii bir taraftan da merak unsuru da söz konusu. Biz medeniyetimizin bize gönderdiği, bize miras bıraktığı bilgileri yeni yeni öğrenmeye başlıyoruz. Aslında bugünün işte yapay zeka cihazlarının kökeninin çok çok eskilerden, ta Cezeri'den geldiğini yeni yeni öğreniyoruz mesela. Yine bazı ilimlerin işte fennin yine kendi medeniyetimizden isimler tarafından bugünlere taşındığını yeni yeni öğreniyoruz. Ali Kuşçular, Biruniler, ondan sonra yine emek veren başka isimler, Harezmiler, bunların hepsi bizim medeniyetimizden bugüne gelen miras. Ve bu mirasın bugün farkına vardığımız için savunma sanayindeki bu gelişmelerin çok daha farkına varmış oluyoruz ve bu anlamdaki hem milli hem yerli üretim ve sanayinin artmış olması da tabii ki geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor, güçlendiriyor. Bunun yanı sıra bazen sosyal medyanın algılarına da kurban gitmeyelim. Özellikle ilk ve orta dereceli okullarda dönem sonlarındaki mezuniyet çılgınlığına da bir son vermek gerekiyor. Bununla ilgili bir haber var. Onu aktarmak üzere böyle bir giriş yaptım sizlere.

hatırladığımız o günlerden hangi günlere geldiğimizi de yine takdir sizlerin. Bunlara da bir son verilmesi gerekiyor elbette. Her şeyi usulünce, adabınca yapmak lazım değil mi? Biz bazı şeyleri abartıyoruz. Bu abartıdan uzak durmak lazım. Her şeyi yerli yerinde yapmak gerekiyor. İşte mezuniyet balolarında, mezuniyet programlarında yaşananlar da bu şekilde haberlere konu oluyor. Hayırlı sabahlar demiş bir dinleyicimiz. Her gün okul yolunda sizi dinliyoruz demiş ve sıradaki eseri de oğlum Hüseyin Alper Börekçi'ye armağan ediyorum demiş. Biz de bu armağanı yerine yolluyoruz. Elçilik yapıyoruz bu anlamda. Diyanet Radyo'dasınız. Saatlerimiz 8.23'ü gösteriyor. Şimdi güzel bir eser dinleyelim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve

0: Ali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
3: memnuniyetin sigortası. Reklam.
4: Dünya Kupası heyecanı sürüyor tabii gözler. A milli futbol takımımızda onların alacağı başarılı sonuçlarda. İlk maç istediğimiz olmadı ama ikinci maçta inşallah o talihsiz durum ortadan kalkar diye düşünüyoruz. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımımız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentine geldi. Arizona'daki kamp merkezinden özel uçakla San Jose Havalimanı'na inen kafile yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı. Karşılaşma cumartesi sabahı sabah 6'da oynanacak Türkiye saatiyle ve milli takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah istediğimiz sonucu o müsabakadan alırız diyoruz. Ve bugün hangi müsabakalar oynanacak? Dünya Kupası kapsamında saat 19'da Çekya Güney Afrika mücadelesi var. Saat 22'de İsviçre Bosna Hersek'te karşılaşacak. Saat 01'de Kanada Katar'la oynayacak ve sabaha karşı sabah 4'te de Meksika ile Güney Kore mücadelesi var. Dünya Kupası'nın takvimi de bugünlük bu şekilde sevgili dinleyicilerimiz ve Hayırlı Sabahlar programının sonuna geldik. Bir saat su gibi akıp geçti. Bu sabah gündemin öne çıkan başlıklarını, faydalı bilgileri ve güzel düşünceleri sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Yollarda, evlerinde, iş yerlerinde ve dünyanın neresinde olursa olsun bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Gününüz hayırlı, işleriniz bereketli olsun, gönlünüz huzurlu olsun. Rabbim attığınız her adımı hayra vesile kılsın diyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Gaziyim, şereflidir maziyim, milletimden razıyım. Benim adım Türkiye, benim adım Türkiye.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.

0: de selam verenler. Selamı gönülden alabilenler.
1: Hayırlı günler diyenler.
2: Karşılıksız sevenler. Kadir kıymet bilenler.
3: Hayırlı sabahlar.
2: Üzerine güneş değmeyenler. Hesap etmeden verebilenler.
0: Ben değil, biz diyebilenler.
2: Herkese merhamet edebilenler.
3: Hayırlı sabahlar.
2: Yolu yönü haktan yana olanlar.
1: Aralarında selamı yayanlar.
2: Doğrudan yana olanlar. Mazluma kol kanat olanlar. Yol açan.
1: Yol olan.
2: Yolda olanlara.
3: Hayırlı sabahlar.
4: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar. Hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nehirler çağlar yüreğimizde. Nehirler ki hiç durmaz, akar gider ummana doğru. Ve kanın yerde kalmaz, toprağından filiz verir Gazze. Nehirden denize kadar özgür kalır Filistin.

0: Yani takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 3 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 5 Haziran 1442. Tarihte bugün. Diyanet Kur'an Radyo yayın hayatına başladı. 2015. Arka sayfa. Günün konusu. Kripto paraların kullanımının dini hükmü nedir? Para olarak kullanılacak şey, kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul görmeli ve kaynağı itibarıyla kullanıcılara güven vermelidir. Kendi özünde, yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik, yani garar bulunan, aldatma, yani tahrir aracı olarak kullanılan ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olan şeyler para olarak kullanılamaz. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan kripto paraların kullanımı caiz değildir.

0: Bir ayet. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Nisa suresi 29. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi. Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah inşallah zafer nasip eder. Sağ salim evimize dönerler. Eğer zafer nasip olmazsa şehadet nasip olur. İki durumda da Allah'a hamd ederiz.
2: Peki o zaman neden gidiyorsun?
1: Ben peygamberimize Akabe'de biat ettim. Onu koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi onlar orada canlarını bizim için siper ederken ben burada böyle oturamam. En azından yaralıların tedavisiyle ilgilenirim.
3: Mekke müşrikleri büyük bir orduyla şehrimizin yakınlarına geldiler.
4: Savaşmak için mi gitti?
3: Evet. O zaman bizim ne işimiz var burada? Hadi bir an evvel peygamberimizin ordusuna yetişelim.
5: Benim kılıcımla öldürülüp hemen cennete gitmek isteyen ya da beni kılıcıyla öldürüp cehenneme gönderecek biri yok mu aranızda?
6: Ben varım. Varlığım elinde bulunan Allah'a and olsun ki seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe ya da senin kılıcınla cennete girmedikçe bu meydandan ayrılmayacağım.
5: Ali bin Ebi Talib, karşıma cesur bir Kureyşli çıktı.
7: Okçular, dikkat edin.
8: Beni dinleyin. Halid bin Velid tam karşımızda. Hedefi biziz. Mevzilerinizi alın. Emret.

0: gittiğim zaman onları ok yağmuruna tutacağız.
1: Ben safların gerisinde durmamak üzere and içtim. Düşmanla, Allah'ın elçisinin kılıcıyla bunlarla mücadele ederim.
2: 60. bölüm.
3: Medine'den yola çıkan Nesibe Hatun'la Ümmü Süleym, yolda kendilerine katılan Müzeyneli iki gençle birlikte Uhud'a vardıklarında savaş kızışmıştı. Gözleri Peygamberimizin bulunduğu yeri aradı. Hanımlar hemen yanlarındaki levazımatı çıkarıp işe koyuldular. Müzeyneli Vehb'le Haris ise kılıçlarına davranıp savaşın içine daldılar. İslam mücahitleri müşriklere karşı açık bir zafer kazanmak üzereydiler. Kendilerinin 3-4 katı kuvvetindeki bir orduyu önlerine katmış kovalıyorlardı. Bir gün önce düğünü olan genç damat Hanzala elindeki kılıcıyla etrafına aman vermiyordu. Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ın yanına yaklaşmakta olduğunu görünce bir hamleyle onu atından düşürdü.
4: Ebu Süfyan, al sana! İmdat! İmdat! Ben Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ım! Bana yardım edin!
5: Ebu Süfyan'ın başı dertteymiş, koşun!
6: Geldik Ebu Süfyan, dayan!
7: Onu yaralayan adam bu olmalı! Vurun! Yürüyün üzerine, yürüyün!
4: Hanzala, Bedir'de benim oğlumu öldürmüştünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hanzala'ya karşılık sen Hanzala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün! Koşun! Hadi! Hadi!
3: Müslümanlar Allah'ın yardımıyla müşrikleri geri püskürtmüşlerdi. Düşman ordusunun sancaktarları öldürülmüştü. Kureyşliler kaçmaya başlamışlardı. Okçular tepesindeki okçular savaş meydanındaki durumu daha iyi görebiliyorlardı. Görünüşe göre kesin bir zafer kazanılmıştı. Müşrikler geri çekilirken kıymetli mallarını da bırakmak zorunda kalmışlardı. Bu durumda sıra ganimet toplamaya gelmiş olmalıydı.
8: Ne duruyoruz? Zafer bizim. İnip diğer kardeşlerimizle birlikte ganimetleri toplayalım. Hadi yürüyün.
9: Durun. Siz Resulullah'ın sakın yerlerinizden ayrılmayın. Bizim öldürüldüğümüzü görseniz de yardımımıza koşmayın. Ganimet topladığımızı görseniz de bize katılmayın. Bizi arkamızdan koruyun dediğini duymadınız mı? Durun.
0: Resulullah beni sizin başınıza kumandan tayin etti. Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum.
8: Peygamberimizin muradı bu değildi. Baksanıza savaş bitti. Biz kazandık. Burada durmamızın artık bir anlamı yok.
9: Ey Müslümanlar, Peygamberimizin sözünü hatırlayın ve kumandanınıza itaat edin. Durun, gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz?
3: Okçuların tepeyi terk ettiği sırada beklenmedik bir gelişme oldu. Yenilgiyi kabullenmek üzere olan müşrikler için bir umut ışığı doğmuştu.
10: Halit, buraya gelirken Müslümanlarla meydan savaşı yaparsak mutlaka galip olacağımıza inanıyorum. Ama bugün Bedir vakasından daha ağır bir yenilgiye uğrayacağız.
11: Kureyş nesi var nesi yok bırakarak kaçıyor.
10: Neden süvarilerini kullanmıyorsun?
11: Denedim ama başaramadık.
10: Arkandaki tepeye baksana. Okçular yerlerinden ayrılıyor.
11: Evet, ilk denememde onlar bizi püskürtmüştü. Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar. Bu bizim için bir fırsat.
12: Askerler, hazırlanın. Harekete geçmek için hazır olun. Mızraklılar sağ tarafa, okçular sol tarafa. İlk hedefiniz tepedeki okçular. Onları etkisiz hale getirince tepenin arkasından dolanıp düşmanın arka tarafına geçeceksiniz. Hazır ol! İleri!
3: müşriklerin Halid bin Velid kumandasında yeni bir saldırıya geçtiğini fark eden Abdullah bin Cübeyr, emrinde kalan 10 kadar askeri mevzilendirdi.
0: Tepenin üzerine yayılın, oklarınızı hazırlayın, kılıçlarınız da yanınızda olsun. Oklar bittiğinde aşağı inip onları engellememiz gerekecek. Hazır! Fırlatın! Oklarınız bitene kadar atmaya devam!
8: Artık okumuz kalmadı.
5: Kılıçları sıyırın, hadi!
3: Halid bin Velid amacına ulaşmış, tepenin çevresinden dolaşarak Müslümanları arkasından sarmıştı. Kaçmakta olan müşrikler Halid bin Velid'in hamlesini görünce geri döndüler. Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştı. Hangi tarafa dönseler mücadele etmeleri gereken bir düşman vardı. Müşriklerin içinde Resulullah'ı öldürmeye ant içmiş olanlar vardı. Gözleri Hazreti Muhammed'i arıyor, onu öldürmek için fırsat kolluyorlardı. Ümmü Süleym, Nesibe Hatun ve Hazreti Ayşe'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaşın gerisinde yaralıların tedavisiyle meşguldü. Müslümanların zor durumda kaldığını gören Nesibe Hatun kılıcını alarak ilerlemeye başladı.
13: Nesibe, nereye? Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed nerede? O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım.
14: Allah yardımcın olsun.
3: Nesibe Hatun yanına ulaştığında peygamberimiz nereden geldiğini anlayamadığı darbelerle sarsıldı. Utbe bin Ebi Vakkas'ın fırlattığı bir taş mübarek yüzünü yaraladı. Yanağında bir yara açılmış ve alt çenesinin sağ ön tarafındaki birkaç dişi kırılmıştı.
13: Aman ya Rabbi! Ya Resulallah! İyi misiniz?
3: Resulullah bu yaraların dayanılmaz acısını hissediyordu ki bu defa Abdullah bin Şahab'ın attığı taşın alnına isabet etmesiyle başındaki miğfer parçalandı. Yüzündeki kanı silen Resulullah, kendilerini Allah'a davet ediyor olduğu halde peygamberinin başını yaran, dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur demekten kendini alamadı.
13: Oğlum Abdullah, Habib, buraya gelin. Resulullah yaralandı.
15: Anne, senin burada ne işin var?
13: Bırak şimdi beni. Şu atı üzerinde gezinen adamı görüyor musun?
15: Evet, o İbni Kamiye.
13: Az önce peygamberimizi öldürmeye ant içtiğini duydum. Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın, tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etme. Resulullah yaralandı.
3: Peygamberimiz atının üstündeki düşmanı yere sermeye uğraşan Nesibe'nin zor durumda olduğunu görünce onun oğluna şöyle seslendi. Habib, annene yardım et. Etrafındaki sahabiler canları pahasına peygamberimizi korumaya çalışıyorlardı. Nesibe Hatun gibi onun civarından ayrılmayan biri daha vardı. Musab bin Umeyr.
15: Musab! Arkana bak!
4: Ey Muhammed! Etelin benim elimden olacak!
3: Musab bin Umeyr, Nesibe Hatun ve birkaç sahabi İbni Kamiye'nin önünü kestiler. İbni Kamiye ilk darbeyi Nesibe Hatun'un omzuna indirdi.
4: Alsana!
15: Anne! Şemaf! Dikkat et!
4: Alsana!
15: Allah'ım, Şemaf'ı şehadet erdi. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
3: Kamiye'nin üçüncü darbesi Musab bin Umeyr'in sancağı tutan sağ koluna vurdu.
15: Sancak!
13: Allah'ım yardım et!
15: Sancak düşüyor! Musab'ın kolu koptu! Sancak düşüyor! Sancak!
3: Peygamberimiz iki kolunun kesilmesiyle yüzüstü düşen arkadaşı Musab'ı görünce İbni Kamiye'ye Allah seni perişan etsin diye beddua etti. İbni Kamiye Musab'ın peygamberimiz olduğunu zannediyordu. Aslında peygamberimize kadar ulaşmış ve onun başına da bir kılıç darbesi indirmişti. Ancak Talha bin Ubeydullah elini kılıcın önüne koyarak parmaklarını kaybetme pahasına bu darbenin Resulullah'a isabet etmesini önlemişti. Peygamberimizin miğferi yanağını sıkıştırmış ve demir parçaları yüzüne batmıştı. İbn-i Kamiye amacına ulaştığını sanıyordu. Sevinç naraları atarak arkadaşlarının yanına döndü.
4: Onu öldürdüm! Muhammed'i öldürdüm! Bizim ve uzaya şükürler olsun! Muhammed öldürülmüş, duydunuz mu?
3: İbn-i Kamiye'nin saldırısından kurtulduklarında Peygamberimiz yaralıların yaralarını sarmalarını söyledi. Nesibe Hatun oğlunun yarasını sararken oğlu da onun yaralarını sardı.
13: Oğlum, şu sargı bezini kolunun altından geçirelim hadi. Ha, tamam. İşte tamam oldu. Çok acıyor mu oğlum? Ama bak, çok şükür kanaması durdu.
15: İyiyim ben anne.
13: Şükürler olsun Rabbime. Kılıcını kullanabilecek misin? Ha?
15: Evet, Allah'ın izniyle.
13: O zaman kalk yavrucuğum. Resulullah'ın yanında çarpışmaya devam et. Tehlike geçmiş değil. Hadi.
3: Düşmanla kahramanca çarpışan bu kadına Peygamberimiz, Nesibe, senin katlandığın şeye kim dayanabilir diye sordu.
13: Sana ana babalarımız, evlatlarımız ve canlarımız feda olsun ya Resulallah. Allah seni düşmanına muzaffer kılsın. Gözünü aydın etsin. Başka ne isterim?
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

126. gün. Zina. Ayet-i Kerime meali. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. İsra Suresi 32. ayet. Hadis-i Şerif. Genç bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek "sus sus" diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence "yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir diyalog geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana kurban olsun ki hayır istemem." "Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez." Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını koru" diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir. Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi. Fetva. Müd'a nikahı ne demektir, hükmü nedir? Aralarında dini açıdan evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının, erkeğin vereceği bir bedel karşılığında belirli bir süre karı koca hayatı yaşamak üzere anlaşmalarına müd'a nikahı denmektedir. İslam öncesi dönemde müd'a, zaman zaman başvurulan bir uygulama olarak mevcuttu. Hazreti Peygamber de tedricilik, belli bir sürece yayarak hukuki düzenleme yapma ilkesi gereği, ilk dönemlerde bu uygulamaya engel olmamıştı. Ancak aile ve toplumun dokusuna zarar verebilecek olan bu uygulama biçimi bilahare yasaklanmıştır. Abdullah bin Abbas, Mü'minun suresinin 5-7. ayetlerinin nazil olmasıyla müd'anın yasaklandığını ifade etmiştir. Hazreti Ali de Hazreti Peygamber'in Hayber gazvesi sırasında müd'ayı yasakladığını bildirmiştir. Söz konusu ayete ve ilgili rivayetlere dayanarak, tarih boyunca ehli sünnet alimleri müd'a nikahı uygulamasının haram kılındığı konusunda ittifak etmişler ve bu konuda görüş birliği, icma hasıl olmuştur. Esas itibarıyla İslam dininde nikahın ve ailenin fert ve toplum açısından ifade ettiği amaç ve anlam dikkate alındığında, ehli sünnet bilginleri tarafından benimsenen bu görüşün, çağımız değerleri açısından da gayet tutarlı ve isabetli olduğu görülür. Hikmetli söz. Tövbesiz ömür, can çekişmekten ibarettir. İnsanı yaşayan ölü haline sokan ölümse, Allah'tan habersiz olmaktır. Allah'la olunca, Allah'la beraber yaşayınca, ömür de hoştur, ölüm de. Fakat Allah'sız olan, Allah'ı bulamayan kişiye ise, âb-ı hayat bile ateştir. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bütün güzellikler ve övgüler Allah'a aittir. Bil ki her övgü ve hamdü sena Hakk'ın nuruna ve O'nun lütfunun kemaline aittir. Suretlere, şahıslara yapılan methü sena eğretidir. O'nu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Bütün övgüler bir olan Allah içindir.

0: Reklam.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Kökler ve sözler az sonra.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci toru. Ağlayandan, gülenden, maldan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Hayır nedir, hak nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Ömrün boyunca biriktirirsin. Kimi zaman neşe, kimi zaman sevgi, kimi zaman kırgınlıklar, kimi zaman hayal kırıklıkları. Bazen kaybederken kazanmışsındır çoktan. Bazense kazandım sanırken yitirirsin tüm birikmişini. O halde evvela kazanmak ve kaybetmek nedir, bunu fikir etmek gerek. Kar yağar, kardelen kazanır, menekşeler kaybeder. Güneş açınca ağaçlar coşar ama kar yeryüzünden eriyerek silinir. Gece bütün ışığını cömertçe paylaşan mum gündüz gözden düşer. Yazmayı bilmeyene kalem odun demektir. İşte böyle incecik örülmüş bir denge köprüsünde sürer gider hayatlar. Ve inan ki kazanmak için gayret gösterenler değil, gayret gösterirken emeği, iyiliği, hoşgörüyü, sevgiyi yüceltenler başarı basamaklarında bir bir aşar. Hakkı gözeterek yol alanlar, servetlerinin gönüllere saraylar inşa ettiğini, bereketin gökteki ak bulutlar gibi kucak kucak ferahlık vereceğini elbet göreceklerdir. Bir de haksızken bile benim hakkım iddiasını keskin hançer misali savuranlar vardır. Oysa insan anlamalı, gönlü olgunlaşmayanın gözü doymaz. Dünyayı alsa avuçlarına, cebine dolduracağı yeni bir dünya arar. Bir başkasının kazancını, umudunu, hayallerini emin.

0: Beyni göz ardı ederek elinden almak bahsi ise üzüntünün kaynağında kaynayan yara demektir. Kısa günün kârı denilip de heybeye atılanlar, yüreğin huzurunu bir zaman sonra darmadağın eder. Alın teri damlamayan tarlanın ekini tez çürür. Göz nuru dökülmemiş halının ilmekleri pek erken solar bilesin. Bir terazi kurmalı zihin, daima doğruya ilerleyen akrep ve yelkovan olmalı adımlar. Yeryüzünde attığın her adım, alıp verdiğin her nefes senden memnun ayrılmalı. Gölgenin düştüğü vadilerde çiçekler açmalı. İyi fikirlerin dal budak salmalı, çaresizlerin hüzünlü ezgilerinde. Serin bir akşam üzeri birilerinin aklına düştüğünde yüzde tebessüm olup kalmalısın. Kimsenin gözlerine acı, yaş, kalbine kötü hatıralar ekip biçmeyesin. Nihayet vakit gelip de göçüp gittiğinde senden bahseden her cümlenin mayasında temiz vicdanın sakince yankılanmalı. Unutma, helalleşmek, helal iş işlemekle mümkündür. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Ağlayanın malı gülene hayır etmez.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağa bir müddet

yakacak. Belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
0: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Hadislerin Hikayeleri. Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
1: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, yok, bırakın.
0: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
1: Yeter!
0: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
0: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür

0: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İyi davranan kimseyi herkes sever. Davranışları dürüst olan insan baş köşeye yükselir. Her türlü densizliğe utanma duygusu engel olur. Utanmazlık insan için en büyük hastalıktır.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: İste dinle, az sonra.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Konya'dan Hamza Koç, Ömer Karaoğlu'dan La İlahe İllallah eserini istiyorum. Beyazlar Ömer Karaoğlu severlerine, arkadaşlarıma ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin.

Esselamun aleyküm. Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Sami Özer'den dağlar ile taşlar ile çağırayım seni Mevlam. İlahisini tüm İslam alemine gelsin. Çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler.

0: Selamünaleyküm. Almanya'dan Kazım Yaşar. 18 bin aleme ilahisini tüm Diyanet Radyo dinleyenlere ve Hamza Esken kardeşim için istiyorum. Teşekkürler, hayırlı yayınlar.
1: 18 bin aleme server olan Muhammed.

Merhaba Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Şeyma. Mustafa Demirci'den Yar Gelsin isimli eseri kardeşlerim ve çok özlediğim yeğenim için istiyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Sizden ricam Aşıklar, Sadıklar, Asım Akkuş'tan iyi yayınlar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Adalet, mülkün temeli. Abdullah bin Amr bin As'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar. Arapların en saygın kabilelerinden Kureyş'in Mahzum oğulları koluna mensup Fatıma binti El-Esved isimli bir kadın vardı. Bu saygınlığın arkasına gizlenip yasal olmayan şeyler yapıyordu. Tanınmış insanların adını kullanarak toplumun zenginlerinden borç istiyordu. Ancak Fatıma zamanı gelmesine rağmen borcunu ödemiyordu. Bunun üzerine alacaklılar Fatıma'nın borç isterken adını kullandığı kişilere gidip alacaklarını istediler. Oysa bu insanların hiçbir şeyden haberi yoktu. Olayın biraz üzerine gidince Fatıma'nın yalan söylediği, aslında her şeyi kendisi için yaptığı anlaşıldı. Ancak o her şeyi inkar etmekteydi. Alacaklılar için başka çare kalmamıştı. Onu Hazreti Peygamber'e şikayet ettiler. Allah Resulü olayı hırsızlık olarak değerlendirdi ve kadının cezalandırılmasını emretti. Fatıma'nın mensubu olduğu Mahzum oğulları kendi isimlerini taşıyan birinin cezalandırılmasını istemediler. Kabilenin önemli isimleri hemen bir araya gelip Fatıma'yı cezadan kurtaracak bir yol aradılar. Allah Resulü'nün çok sevdiği azatlısı Üsame'yi ikna edip Hazreti Peygamber'e aracı olarak gönderdiler. En sevdiği insanların birinden gelen bu beklenmedik talep karşısında Allah Resulü oldukça kesin ve keskin konuşmuş ve bizzat Allah tarafından tespit edilmiş bir cezanın affını mı istiyorsun diyerek Maide Suresi 38. ayete atıfta bulunmuştur. Daha sonra insanları toplamış ve şu açıklamayı yapmıştır. Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. Allah'a yemin olsun ki eğer Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun elini de keserdim. Allah Resulü bu sözleriyle ne şahsi bakış açılarının, ne akrabalık bağlarının, ne soy sop ve tabaka farklılıklarının, ne ırk veya kabile ilişkilerinin adalete engel olamayacağını vurgulamıştır. Allah Resulü hayatı boyunca adaletin yerleşmesi için uğraşmış ve bunu da temin etmiştir. Hicretten önce Medine'den Mekke'ye gelip Allah Resulüne biat eden sahabilerden olan Ubade bin Samit'in Allah Resulüne nerede olursa olsunlar adaleti dile getirmek ve bu konuda

da hiç kimsenin kınamasından korkmamak üzere biat ettiklerini söylemesi, Kutlu Elçi'nin adaleti tesis etmek için harcadığı çabayı göstermektedir. Nitekim Allah Teala da, "Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Şahitliği eğer büker, doğru şahitlik etmez yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız, biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır." buyurmuştur. Adaletin tesisi bir anlamda hakimin objektif tutumuna ve hakkaniyet kıstasına göre davranmasına bağlıdır. Bu sebeple hakim yargılama esnasında şahsi davranamaz. Mesela öfkeliyken davaya bakmaz, taraflar arasında hüküm vermez. Taraflar hakkında ön yargısı yoktur. Onlardan birine karşı duyduğu kin onu adaletten alıkoyamaz. O insaf sahibi olduğu kadar tarafsızdır da. Bu nedenle davacılar huzuruna geldiğinde onları aynı dikkatle dinler. Mesele hakkında bir kanaati oluşuncaya kadar soruşturmasına devam eder. Varsa şahitlere müracaat eder. Zira büyük hesap gününde Allah Teala da verdiği hükümler karşısında kullarının herhangi bir şüphesi kalmasın diye ilahi mesajları kendilerine ileten peygamberleri ve diğer şahitleri yüce huzuruna çağırır. Şahitlere emredilen de yine haktan yana olmaları ve adaletten ayrılmamalarıdır. Önemine binaen Yüce Allah, adalete uygun bir hakimlik ve şahitliği doğrudan imanla ilişkilendirir. Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun uyarısına, "Ey iman edenler!" hitabıyla başlar. Diğer bir önemli nokta ise adaleti temin için uğraşmanın sadece eşe dosta karşı değil, düşmanlara karşı da uygulanması gerektiğidir. İşte bu hususları dikkate alan bir hakim, Allah Resulü'nün beyanına göre cennetliktir. Böyle bir sorumluluğa talip olan kişi, bunun gereğini düşünmeli ve ona göre davranmalıdır. Zira Hazreti Peygamber, "Her kim Müslümanlar arasında hakimlik yapmak ister ve bunu elde ettikten sonra adaleti zulmüne baskın gelirse cennetlik olur. Zulmü adaletine baskın gelen kimse ise cehennemlik olur." buyurmuştur. Bütün bu uyarılar doğrultusunda hem davalı hem de davacı doğruyu söylemeli, şahitler sadece bildiklerini ve gördüklerini anlatmalı, hakimse tarafsız davranarak adaletin yerine gelmesine katkıda bulunmalıdır. Adil yönetici Hazreti Ömer'in şu uygulaması güzel bir örnektir. Halife Hazreti Ömer ve ashabtan Übey bin Ka'b arasında bir konuda anlaşmazlık meydana gelir. Bunu çözmek üzere hukuki davalara bakan sahabilerden Zeyd bin Sabit'e giderler. Zeyd misafirler gelir gelmez özellikle Halife Ömer'e karşı saygılı davranıp ona oturması için yer açar. Bu durum adil halife Hazreti Ömer'in hoşuna gitmez ve hemen müdahale eder. "Vereceğin kararda ilk adaletsizliği yaptın. Ben Übey'le aynı yere oturacağım." der. Übey bin Ka'b davasını ileri sürünce Hazreti Ömer bu iddiayı kabul etmez. Ancak bu durumda da Hazreti Ömer'in yemin etmesi gerekmektedir. Zeyd Übey'e hitaben, "Halifeye yemin ettirme. Davacı olduğun kişi bir başkası olsaydı sana böyle bir teklifte bulunmazdım." der. Bu teklifi duyan Hazreti Ömer bunu da ayrıcalık kabul ederek hemen yemin eder. Ardından da Zeyd hakkında şöyle demekten kendini alamaz. "Ömer'le herhangi bir Müslüman onun yanında aynı konumda olmadıkça Zeyd bin Sabit hakimlik görevini hakkıyla yerine getirmiş olmaz." Halife Ömer ilk etapta kendi lehine görülen durumu kabul etmeyerek adaletten yana tavır sergilemiştir. İşte bu nedenle Allah Resulü'nün "Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında, Rahman'ın yanında, nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar, müjdesine nail olacakların başında hiç kuşkusuz Hazreti Ömer gelecektir." Adalet sadece mahkemede görülen bir husus değildir. Hayatın her alanında adalet söz konusudur. Devlet yetkilisi halkına
amir

memuruna, baba çocuklarına, öğretmen öğrencisine, satıcı müşterisine, işçi işverenine, ev sahibi kiracısına, kısacası herkes muhatabına karşı adil olmalıdır. Zira bunlardan her biri toplumun bir kesimine karşı adaleti gözetmesi gereken kişi konumundayken bir başkası karşısında adalet arayan durumundadır. Adaletin hak ve eşitlik esasları üzerine bina edilmesi, toplumun ve bireylerin tümünü memnun edecektir. Adaletle karar verildiğini bilen insanlar, işlerinin görülmesi için aracılara başvurmayarak gönül huzuruyla işlerine devam edeceklerdir. Yüksek ahlaki bir erdem olarak adalet, birey ve toplumsal bağlamda güven, uyum ve dengeyi temin eder. Adaleti kabul eden, özümseyen ve uygulayan kimseler onurlu ve erdemli insanlardır. Aynı durum adaletle yönetilen insanların toplumsal uygulamalarına da yansır. Bunun aksine fert ve toplum olarak adalete ilişkin hususlarda görevini yerine getirmeyenler, adaleti uygulamayanlarsa eksiktir. Kur'an'da adaleti emretmeyen ve doğru yoldan sapan kimse, dilsiz, yetersiz ve görevini yerine getirmekten aciz bir şahsa benzetilmiştir. Adalet aynı zamanda insanların rahat ve güven içinde yaşamalarını da temin eder. İnsanların canına, malına, ırzına kastedenler, adaletle yargılanıp hak ettikleri cezayı aldıklarında suç işlemeye meyilli olanlar, durumun farkında oldukları için bu eylemleri yapmaktan kaçınır. Ayrıca adaletin varlığı, insanların kişisel olarak intikam alma, husumet besleme, kan davası peşinde koşmalarının önüne geçerek husumetlerin büyümesine engel olur. Özet olarak adalet, kişinin kendine, Allah'a ve toplumun diğer bireylerine karşı her zaman ve her şart altında gözetmek durumunda olduğu denge, hak, eşitlik, orta yol, itidal gibi değerleri bir araya getiren yüce bir erdemdir. Adalet, mülkün temelidir.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Gönül arzulayarak kimi severse, söz daima ondan bahseder, göz daima onu görmek ister.

0: Arkası Yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 49. Bölüm. Sevgiyle Yürü.
3: Mutlu, ders mi çalışıyorsun?
4: Evet, sevgi hakkında bir araştırma ödevim var da onu bitirmeye çalışıyorum.
3: Ha, o halde söyle bakalım, sevgi nedir?
4: İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duyguya sevgi deriz.
3: Peki daha başka?
4: Daha başka... sevgi duymaya da sevgi beslemek deriz.
3: Hepsi bu kadar mı?
4: Ha bir de sevginin yoğun olarak sergilenmesini de sevgiseli olarak belirtiriz.
3: Anlaşıldı. Sen sevginin kelime anlamının dışına pek çıkamamışsın. Sevgi sadece bu söylediklerinden ibaret değildir ki yavrum. Sevgi bu söylediklerinden daha fazlasıdır.
4: Dede öyleyse senden de bir sevgi tarifi alabilirim.
3: Önce haşlanmış suya bir tutam dereotunu atacaksın. Sonra biraz tuz, biber, biraz da tereyağı ilave edip karıştıracaktın.
4: Dede, sen bana yemek tarifi mi veriyorsun?
3: Ne bileyim torunum. Dede, öyleyse senden de bir sevgi tarifi alabilirim deyince.
4: Hadi ama dede, bana hiç yardımcı olmuyorsun.
3: Sevgi, herkesin taşıyacağı kadar sıradan veya hafif bir şey değildir.
4: Peki ya nedir?
3: Tabii ki eksilmeyendir. Yüz ifadenden anladığıma göre bu kısacık cevaptan bir şey anlamadın.
4: Elbette anlamadım. Konuyu biraz daha açar mısın lütfen?
3: Öncelikle şunu bilmelisin ki... sevgi iyilik veya kötülük görüldüğünde artan ya da eksilen bir şey değildir. Eğer çevrende senden bir iyilik veya kötülük gördüğü halde... sevgisi azalmayan kimseler varsa... bunlar senin en yakın dostlarındır.
4: Bu durumda benimle işi bittiğinde bir daha arayıp sormayan kişiler benim neyim oluyor?
3: Onlar da senin iyi gün dostun, arkadaşın oluyor yavrum. Zaten bu kişiler ya sevgiden nasibini almamıştır veya sevgiyi doğru anlamamıştır.
5: Hadi ama kızım, böyle giderse sevgi teyzenlere gidemeyeceğiz.
6: Tamam anne, birazdan geliyorum.
3: Hayırdır gelinim? Kardeşin Sevgi'ye mi gidiyorsunuz?
5: Evet baba. Mutlu, sen de gel istersen.
4: Gelemem anne. Henüz araştırma ödevimi bitiremedim. Sevgi hakkında öğrenecek daha çok şeyim var benim.
5: Sevgi teyzenin neyini araştırıyorsun ki oğlum?
4: Öyle değil anne ya. Ödevimin konusu sevgi.
5: Tamam tamam. Senin işin çok desene. Kızım, hala hazırlanmadın mı sen?
6: Geldim anne. Hadi gidelim.
3: Nerede kalmıştık?
4: En son iyi ve kötü gün dostlarımız hakkında konuşuyorduk.
3: Bir de sevginin iyileştirici özelliği vardır.
4: Sevgi bir insanı nasıl iyileştirebilir ki?
3: Sadece insana değil, sevgi her şeye iyi gelir. Mesela bir hayvana, ki bu bir kedi olabilir, merhametle yaklaşırsan hem sevap kazanırsın hem de onunla aranda sevgi bağı oluşur.
4: Tekir, tam da zamanında geldin. Dur seni biraz seveyim.
3: Mutlu, biliyor musun? Sevgini bir insana ya da hayvana dokunmadan da gösterebilirsin.
4: Evet, bunu biliyorum dede. Birine çiçek aldığımızda o kişiye karşı sevgimizi göstermiş oluruz.
3: Elbette bu da güzel bir şeydir. Lakin herhangi bir hediye vermeden de sevgini gösterebilirsin.
4: Yine gizemli konuşmaya başladın.
3: Hemen aklın karışmasın evladım. Şimdi iyi dinle beni. İçi sevgiyle dolu olan bir insan, eşinin, arkadaşının sözünü kesmez, yani karşısındakini saygıyla dinler. Yine içi sevgiyle dolu olan bir insan, vaktini sevdikleriyle geçirir ve en önemlisi nedir biliyor musun?
4: Nedir?
3: Zamanının çoğunu Allah'ın sevdiği işleri yaparak geçirir.
4: İyi de dede, bir insan vaktinin çoğunu

0: Allah'ın sevdiği işleri yaparak nasıl geçirebilir ki?
1: Tabii ki güzel bir niyetle bunu yapabilir. Örneğin bir kişi evinden çıkarken ben bugün bir karıncayı bile incitmeyeceğim diye niyet etse ne olur?
0: Herhalde o kişi bir böceği dahi ezmemek için her adımını dikkatli atar.
1: Ve?
0: Böcekleri ezmekten çekinen bir kimse de insanları, hayvanları ve ağaçları üzecek davranışları yapmaz.
1: Bak, sen ağaç deyince benim aklıma ne geldi?
0: Şimdi niçin üzünlendin ki?
1: Nasıl üzümlenmeyeyim be torunum? Birkaç senedir her yaz mevsiminde yurdumun güzel ormanlarını ateşe veriyorlar.
0: Dede, bunu bilerek ve isteyerek yapan kimselerin yüreğinde hiç sevgi yok mu?
1: Bir kıdım, yani küçük bir sevgi olsaydı hiç bunu yaparlar mıydı?
0: İyi de bunların yüreğinde ne var?
1: Maalesef kötü düşünceli insanların yüreğinden kötülük ateşi eksik olmaz. Onlar ki bu ateşin kıvılcımını etrafa saçıyorlar. Hem de gece gündüz. Bizim de elimiz armut toplamıyor hani. Onlar ne kadar ağaç yakarsa biz daha çok fidan dikeceğiz. Elimizden geldiği kadar bu aziz vatanın her köşesini yeşertmeye devam edeceğiz evvelallah.
0: Dikelim dede. Hem de sevgiyle dikelim fidanlarımızı.
1: Aferin sana. Nasıl? Şimdi yazacak çok şeyin oldu değil mi?
0: Olmaz olur mu hiç? Konuştuklarımızı hemen yazmaya başlıyorum.
1: O halde şunu da yazıver. Her şeye sevgi ve hoşgörüyle bakan Yunus Emre de bir beytinde... Ben gelmedim davi için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim diyerek... Dünyaya kavga ve iddia amacıyla gelmeyip... Sevgi ve hoşgörüyle barış yapmak için geldiğini ifade eder. Ve dostluk üzerine kurulmuş bir sevgi dünyası özlemini çeker.
0: Dede, ödevimin başlığını da buldum. Nasıl olmuş?
1: Her şeye sevgi ve hoşgörüyle bak. Ah, çok güzel olmuş. Allah Allah, bugün de vakit nasıl geçti anlayamadım. İkindi ezanı da okunmaya başladı. Abdestim de var. Biraz hızlı yürürsem cemaate yetişir miyim acaba?
0: Hızlı yürüme dede. Yavaş yürü, sevgiyle yürü.
2: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hastane ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112. Kamu spotu.
6: Yasin suresinin şifasını gönlümüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

bunların arasında ve başında kuşkusuz melekler gelir. Meleklerin var olduğunu ve meleklerin varlığına inanmamız gerektiğini biliriz. Ve kitabımızın birçok ayeti kerimesinde bunu ifade eden, ortaya koyan ayetler, açık ifadeler yer almaktadır. Bugün sizlere Mü'min suresinin 7 ve 8. ayeti kerimelerini hatırlatacağım. Cenab-ı Allah bu iki ayeti kerimede, hatta 9. ayeti kerimenin başında meleklerin müminlere duasından bahsediyor. İnsanoğlunun yaratılışı öncesi Cenab-ı Allah Bakara suresinde ifade edildiği üzere yeryüzünde kendisine halife olarak yaratacağı bir varlıktan bahsedince melekler malumunuz Cenab-ı Allah'a sana hamd eden, seni takdis eden, seni yücelten, seni tesbih eden varlık olarak biz varız. Yeryüzünde fesat çıkartacak, kan dökecek bir varlık olarak neden insanı yaratıyorsun diye bir sualde bulunurlar. İnsanın yaratılışına bir anlamda itiraz gibi algılanabilecek bu cümlelerde bulunan melekler, süreç içerisinde var olan ve inanan insanlara, Cenab-ı Allah'ın varlığını kabul eden, inanan müminlere karşı onlar için dua ettiğini Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Melekler nasıl dua eder? Gelin bu ayeti kerimelere beraberce bakmış olalım. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Arşı yüklenen melekler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler diyor Cenab-ı Allah. Hamd etmenin, tesbih etmenin bir melek eylemi olduğunu biliriz, öğreniyoruz burada da. O yüzden Cenab-ı Allah'ı tesbih etmek, ona hamd etmek biz müminler için de oldukça önemlidir. Ve biz Kur'an-ı Kerim'e Rabbimize hamd ederek başlarız. Ve namazlarımızın her rekatında Fatiha suresini okur ve onun başında da Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek Rabbimize olan hamdimizi dile getiririz. İşte meleklerin de Rabbimizi her daim tesbih ettiğini ve ona hamd ettiğini bize ifade ediyor Cenab-ı Allah. Ve yine onların bir başka özelliğine dikkat çekiyor. Ona iman ederler. Yani Cenab-ı Allah'a iman ederler melekler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Müminlerin bağışlanmasını dilerken şunu derler diyerek Rabbimiz ayetin devamında onların dualarına yer veriyor. Bakalım melekler nasıl dua ediyorlarmış. Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilme fagfir lillezine tabu ve tebe'u sebileke ve gihim azabel cehim. Rabbimiz sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Dikkat ettiğiniz üzere bir, Cenab-ı Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını dile getirip, ifade edip Rabbimizin büyüklüğünü dile getirmiş oluyor melekler. Ve ardından da bağışlanma diliyorlar müminler için. Ama bağışlanma diledikleri müminlerin iki vasfına vurgu yapıyorlar. Fagfir lillezine, onları bağışla ki onlar şu insanlardır: tevbe eden ve istikamet üzere yaşayanlar. Kıymetli kardeşlerim, meleklerin duasına muhatap olabilmenin yolu hata ve yanlış yaptığında anında tevbe edip bağışlanma dilemek ve istikamet üzere yaşamaktır. Melekler bize dua etsin istiyor muyuz? İstikametimizi bozmayacağız. Meleklerin duasına muhatap olmanın yolu istikamet üzere dosdoğru bir hayat sürmekten geçer. Ve bir hata ve yanlış yaptığımızda hemen Rabbimize sığınıp ondan bağışlanma dileyip tevbe etmekten geçer. Bu iki şartı dile getiriyor melekler ve cehennem azabından korunmamız için dua ediyorlar. Bir sonraki ayeti kerimede, yani 8.

bir ayeti kerimede dualarına devam ediyor melekler ve şöyle diyorlar. Rabbena ve edhilhum cennete adnin leti vaadtahum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zurriyatihim inneke entel azizul hakim. Rabbimiz onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin ad cennetine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimede de gördüğümüz üzere melekler bizim için cenneti istiyorlar. Ve cennette de tek başımıza olmamızı istemiyorlar. Atalarımızdan, eşlerimizden, nesillerimizden iyi yolda bulunanlarla beraber cennette olmamızı talep ediyorlar Rabbimizden. İki hususu açıklamış olalım bu vesileyle. Birincisi şu: cennette tek başına olmak, yalnız olmanın bir anlamı yok. O yüzden sevdiklerimizle, ecdadımızla, nesillerimizle beraber olmanın öneminden hareketle onlarla beraber cennette olabilmemiz için melekler dua ediyor. İkincisi de şu: herkes kendi amelinin karşılığını görecek. İyilik ve kötülük adına da böyle. Kimse kimsenin günahını çekmeyecek. Peygamber Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'ya söylediği gibi kimse kimse için mutlak kurtarıcı da olamayacak. Çocuklarımızdan, eşlerimizden, atalarımızdan cennette bizimle beraber olabilecekler iyi yolda bulunan, istikamet üzere yaşayanlardır. O yüzden bakın, burada cennette iyi yolda bulunan anne, baba, eş, çocuklarla beraber cennette olabilmek için dua ediyor melekler bize. O yüzden birbirleriyle cennette beraber olmayı arzu eden aile fertleri hepsi istikamet üzere olmalı. Hepsi doğru ve güzel bir yaşantıyı sürdürmelidirler. Ve ayet-i kerime, kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin diye bitiyor. 9. ayet-i kerimenin başında da yine meleklerin duası devam ediyor bize ve şöyle bir ifade var: وَقِهِمُسْ سَيِّهَاتِ. Onları kötü sonuçlardan koru. Kıymetli kardeşlerim, toparlarsak melekler bize, müminlere, tevbe eden müminlere, istikamet üzere yaşayan müminlere dua ediyor. Cehennemden korunmamız için dua ediyor. Cennete kavuşmamız için dua ediyor. Kötü sonuçla karşılaşmamamız için dua ediyor. Rabbim bizleri istikamet üzere yaşayan ve meleklerin duasına muhatap olan müminlerden eylesin.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Burası Diyanet Radyo, din ve hayat programından sesimizin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızda Allah'a İman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sizlerle paylaşacağımız konuysa Allah'ın habiri sıfatları. Sevgili dostlar, sadece naslarda yani Kur'an-ı Kerim ayetleriyle hadis rivayetlerinde yer alan sıfatlara haberi sıfatlar denir. Mesela Cenab-ı Hakk'a nispet edilen el, yüz, göz, gelmek, yukarıdan inmek gibi kavramlar. Yaratılmışlara özgü bu tür muhtevaların Allah'a nispet edilmesi sistematik açıdan bakıldığı takdirde mümkün değildir. Önce şunu ifade etmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim'in ilk muhataplarını teşkil eden Araplar, çeşitli putlara tapan topluluklardan oluşuyordu. Onların zihinlerindeki Rab, cisme bürünmüş bir varlıktı. İnsanlara kendi akılları ve kavrayışları doğrultusunda hitap ediniz. Özdeyişine paralel olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alan beyanlar, bazen muhatabın anlayış birikimiyle bağlantılı olmuştur. 14 asırlık İslam tarihi boyunca, bu dini benimseyen çok farklı kavimler de dinin ilk muhataplarından çok farklı değildir. Bu yaklaşıma şunu da eklemeliyiz ki İslamiyet tevhid dinidir. Yani Allah Teala'nın zatında ve sıfatlarında kimseye, kimsenin de ona benzemediğini prensip edinen bir dindir. Bilindiği üzere bu dine giriş kelime-i tevhidle başlar. Günde 5 defa okunan her bir ezanda 6 kez Allahu Ekber, 2 defa kelime-i şehadet, 1 defa kelime-i tevhid tekrar edilir. Namazlarda da benzer cümleler sıkça okunur. Allahu Ekber, Allah yücedir, en yücedir anlamına gelir. Bu sebeple İslam dininde yaratanla yaratılan arasında herhangi bir benzerliğin kurulması mümkün değildir. Şu halde Cenab-ı Hakk'a bazı beşeri veya yaratılmışlık manalarının nispet edilmesi, uluhiyet makamını zedeleyici herhangi bir özellik taşımaz. Şu da var ki Kur'an-ı Kerim'de teşbih yani Allah'ın diğer varlıklara benzediği düşüncesini akla getirecek ifadelerin ardından çoğunlukla böyle bir benzerliği reddeden, onun yüceliğine vurgu yapan ifadeler yer almıştır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin yüzü, zatı baki kalacaktır. Mealindeki ayette bir yandan Allah'ın yüzünden bahsedilirken yanı başında Allah'ın Zülcelal yani azamet sahibi oluşu vurgulanmıştır. Zülcelal, hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin yücelik sahibi olan, zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak derecede yüce demektir. Şu halde haberi sıfatlar konusunda takip edilmesi gereken yol, önce gerçeklerini kabul etmek, sonra bunların herhangi bir şekilde yaratılmışların vasıflarına benzemediğini kabul etmek, bu sıfatları Allah'ın şanına yakışan bir manada yorumlamak, bunun yanında gerçek mana ve mahiyetlerini sadece Allah'ın bildiğini düşünerek, Rabbimiz her ne kastetmişse o şekilde iman ediyoruz demektir. Az sonra vereceğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere, haberi sıfat çerçevesine giren kelime veya kavramlar, Arap dilinde zaten mecazi manada kullanılmaktadır. Söz konusu sıfatlardan olan yet, el demektir. Kur'an-ı Kerim'de yet kelimesi, tekil, ikil ve çoğul şekliyle çeşitli yerlerde Allah'a nispet edilmiştir. Yahudilerin Allah'ın eli, yedi, bağlıdır yani sıkıdır demelerine karşılık, hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir buyurulmuş. Başka bir ayette, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edenlerin Allah'a biat etmekte oldukları ve Allah'ın elinin onların ellerinin üzerinde bulunduğu bildirilmiştir. Allah'ın eli veya ellerinden bahseden ayetlere getirilen şu yorumlar, müteşabih ayetlerin ve bu bağlamda haberi sıfatların anlaşılmasına ışık tutmaktadır. Arapçada yet kelimesi, zahiri ve hakiki anlamının yanında, mecazi kullanımda ve deyim olarak nimet ve kudret manalarına da gelmektedir. Araplar pinti ve eli

0: sıkı kimse için malülüliyet, yani eli kapalı derler. Türkçe'de de eli kapalı veya eli sıkı olmak cimrilik ve pintilik demektir. Mebsutüliyet eli açıksa tıpkı Türkçe'deki gibi cömert anlamına gelir. Birinci ayette istekleri yerine gelmeyen ve tatmin olmayan Yahudiler Allah'ın cimriliğinden söz edince Cenab-ı Hak aksine iki elinin de açık, yani son derece cömert olduğunu beyan etmiştir. Değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Allah'ın haberi sıfatlarından bahsettik. Burada bizlerle olduğunuz, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Yarın aynı saatte burada sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin, duygu dolu anlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki konuğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu.
0: ...1974 yılında Afyonkarahisar'da aslen Balkan muhaciri olan Sivaslı bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, ilk orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Yüksek öğrenimini Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlayan Kahyaoğlu, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitenin İslam Tarihi ve Sanatları ana bilim dalında gerçekleştirdi. Meslek hayatına 1997 yılında Ankara'da öğretmen olarak başlayan Kahyaoğlu, eğitim alanında farklı okullarda öğretmenlik görevinde bulundu. 2017 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, gençlerin sosyal, kültürel, eğitimsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan projelerin yürütülmesi, gençlik politikalarının geliştirilmesi ve gençlik hizmetlerinin ülke genelinde etkin bir şekilde koordine edilmesi çalışmalarını sürdürmektedir. Kamu yönetimi, eğitim ve gençlik hizmetleri alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Kahyaoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
2: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz, Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Misafirimiz Var programı ile yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Ve bu hafta sizlerle beraber ağırlayacağımız misafirimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu. Hiç vakit kaybetmeden hemen konuğumuza dönelim. Kıymetli hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Reyhan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız?
3: Elhamdülillah, çok şükür. İyiyiz. Sizler nasılsınız?
2: Hamdolsun bizler de iyiyiz.
3: Allah iyilik versin.
2: Nasıl gidiyor hayat? Nasıl geçiyor vakit? Neler söylersiniz?
3: Vallahi çok hızlı geçiyor. Nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Eskilerin tabirleri vardı. Böyle göz açıp kapayana kadar geçti ömrümüz derlerdi. Zannediyorum yaş biraz ilerleyince onu daha çok hissetmeye başladık. Çok hızlı geçiyor. Yani bir pazartesi, bir cuma, hafta içi nasıl geçti, gün nasıl bitti. Ahir zaman mıdır, başka bir şey midir bilmiyoruz. Ama inşallah duamız şu. Rabbim bereketli etsin zamanlarımızı, vakitlerimizi inşallah. Ama çok hızlı ve yoğun bir tempo içerisinde geçiyor. İnşallah güzel günlerde yaşamak hepimize nasip olsun diyelim.
2: Amin inşallah. Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı kahve mi, ne ikram edelim?
3: Çay tercih ederim ben. Çay alabilirim.
2: Tamam, o zaman çayımız gelene kadar bir eser dinleyelim mi?
3: Olur.
2: Eserimizi dinliyoruz.

0: Leyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Mehmet Tayyip Kahyaoğlu kimdir? Dünden bugüne nasıl bir yolculuk yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Çok teşekkür ediyorum. Siz böyle sorunca ben de bir an çok hızlı bir şekilde eskiye doğru gittim. Bugünlerde önümüze farklı videolar düşüyor, böyle sosyal medyada görüyorum. İşte 80'li yıllarda Ankara nasıldı, işte İstanbul nasıldı vesaire falan diye. O videolarda ben hep kendimi görüyorum. Ben 1974 doğumluyum. Aslen biraz ondan da bahsedeyim isterseniz. Muhacir olan bir dedenin torunuyum. Esas memleketimiz Sivas ama babamın görevi münasebetiyle ben Afyonkarahisar'da doğmuşum. Ama kendimi bildim bileli hep Ankara'dayım. Yani 3-4 yaşında Ankara'ya gelmişiz ben o yaşlardayken. Ve o yıldan beri hep Ankara'da yaşadım. Ankara'da okudum. İlkokulu, ortaokulu, daha sonra İmam Hatip Lisesi'nde, o zaman işte 7 yıl olarak devam ederdi. Orada okudum. Sonra üniversite için Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne gittim. O benim evden ilk ayrılışımdır ama... Hani çocukluk dönemi diye ilgili söyleyecek olursam, bugünlerde aslında çok özlemini duyduğumuz, işte eskinin çocuklukları, işte sokakta oyun oynamalar, işte terlemeler, eve gelip bir ekmeğin üzerine işte salça sürülen, sonra tekrar koşa koşa oyuna gidilen, oruçluyken günde 3 defa işte top oynanan, maç yapılan o yazın, haziranın sıcağında, işte o günleri Allah'a şükür yaşamış, Ankara'nın merkezinde çocukluğunu geçirmiş birisiyim. Sonrasında dediğim gibi işte lise ve üniversite hayatı geldi. Üniversiteyle beraber hayatımda da böyle bir farklı değişim süreci oldu, madden ve manen. Kendi kişisel gelişim anlamında da bunu söyleyebilirim. Ondan sonrasında da üniversite sonrasında bir öğretmenlik hayatım var. Öğretmenliği bir 6-7 sene yaptıktan sonra da Milli Eğitim'de bir idarecilik sürecim var. O dönemin bir büyüğü, abim diyeceğim bir arkadaşımın bana tavsiyesi ya da uyarısıyla, işte idareciliğe bir başlarsan hayatın boyunca idareci kalırsın dediği şeyi şu an yaşıyorum ve hala idarecilik görevini sürdürüyorum. Ama dediğim gibi, hani çocukluk ve gençlik dönemini nasıl yaşadık, o dönemleriniz nasıl geçti diyecek olursanız, ister istemez bugünle bir kıyaslama sürecine giriyorsunuz. Yani o günü değerlendirirken, yani o dönemde çocukluk yaşamış kişiler olarak daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yani hayatı olağan şekliyle ve olgularıyla daha net yaşadığımız. Belki bugün baktığınız zaman çok fazla risk alanları içerisinde olduğumuz, olmuşuz, öyle görüyoruz, hissediyoruz ama daha içten, daha samimi, daha dolu dolu, daha gerçek bir hayatın içerisindeymişiz. Gerçek arkadaşlarımızın olduğu, toplum içerisinde komşuların, arkadaşların, ailelerin birbirine daha fazla güvendiği, mahalle kültürünün yaşandığı o dönemleri Allah'a çok şükür
1: çocukları sokağa yaşadık. Emanet
2: evet,
1: ettiğimiz.
2: Evet, yani komşularımızın bizi yeri geldiğinde işte sırtımızı kuruladığı, yeri geldiğinde kulağımızı çektiği o dönemleri Allah'a şükür çocukluğumuzda yaşadık. Belki de o kültürle büyümüş olmanın faydalarını, avantajlarını hissetmesek de bugün hayatın tam merkezinde her birimiz yaşıyoruz. Çocuklarımıza da, gençlere de bunları bir şekilde anlatmak, yaşatmak istiyoruz. Ama geldiğimiz noktadaki farklılıklar da işte bizi biraz o şeyin içerisinde, çelişkinin içerisinde, bir mücadelenin içerisinde sokuyor açıkçası.
1: Çünkü güven ortamını gördük. O sokaklarda çocuklarla, işte mahalledeki amcalarla, teyzelerle büyüdük. Ama şu andaki gençler ya da çocuklar daha çok ekran ve evin içine hapsolduğu için güven ve güvensizlik noktasını çok net yaşamış yaş grubundayız diyelim.
2: Doğru. Yani bunun çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Eskiden dünyanız sadece mahallenizden, apartmanınızdan, sokağınızdan, köyünüzden ibaretti. Şu an bütün dünyayla beraber yaşıyorsunuz. Yani İstanbul'da herhangi bir semtte olan bir olayı da siz kendi mahallenizde olmuş gibi görüyorsunuz. Avustralya'nın bir köşesindeki hikayeyi de kendi mahallenizde olmuş gibi görüyorsunuz. O yüzden bir de maalesef olumsuz hikayeler çok daha fazla bizim gündemimizi teşkil ettiği için bu ailelere de, çocuklara da yansıyor. Yani biz çocukluğumuzda, ben hatırlıyorum, yani çok uzak mesafelere kendimiz bazen yürüyerek, bazen vasıta kullanmak suretiyle giderdik ama şimdiki çocuklarımızı biz ebeveynler olarak da bir yerlere gönderirken arkasından 40 defa bakıyoruz. Bunun işte farklı nedenleri var. Bu ister istemez çocuklardaki şeyi de oluşturuyor. Belki biz sağlıyoruz bunu. Bir özgüvensizliğe de sebebiyet veriyor ama bunun gerekçeleri de var. Yani işte dediğim gibi toplumsal bir takım olumsuzluk hikayelerini de çok duyduğumuz için ister istemez daha fazla üzerine titremiş oluyoruz. Fazla bir bireyselleşme süreci söz konusu.
3: Evet.
2: Biraz önce siz de söylediniz. Belki bir mahalle büyüğünün o çocuklardan herhangi birini uyardığı vesaire falan süreçleri yaşamıştık. Ama şimdi birisi size bir şey söylediği zaman ilk başta anne babalar hemen devreye giriyor.
3: Evet,
2: sen benim çocuğuma hangi hakla bu uyarıyı yaptın, sen kimsin? Ya da bazen çocuklar maalesef bunu da görüp duyuyoruz. Hani büyüğü olmasına rağmen çok da uygun olmayan ifadelerle siz bana karışamazsınız, bu benim işte hayatım, davranışım vesaire falan şeklinde. Dolayısıyla bir o anlamda şey süreci var. Maalesef bir bozulma diyorum ben buna. Böyle bir süreç var. Eskinin o samimiyeti, o içtenliği, o doğal sirkülasyonu şu an maalesef kalmamış durumda. O da bizi şeye itiyor. Daha fazla bireyselliğe itiyor. Daha fazla böyle içten farklı bir yaşantı söz konusu oluyor açıkçası.
3: Peki. Uzun yıllardır gençlerle iç içe çalıştınız, çalışıyorsunuz da hala. Sizce bugünün gençlerini önceki kuşaklardan ayıran en önemli özellikler nelerdir? Gençleri daha iyi anlayabilmek için yetişkinlerin nelere dikkat etmesi gerekir, neler söylersiniz?
2: Evet. Yani bu soruyu isterseniz biraz da şöyle yapayım. Az önceki sorunun devamı mahiyetinde
3: evet.
2: olsun. Biraz da hani mesleki hayatın içerisinden de bahsederek gelmiş olayım.
3: Tabii ki.
2: Dediğim gibi fakülte yılları sonrasında bir öğretmenlik hayatım oldu benim. Ve gerçekten de Ankara'nın farklı yerlerinde. İlk görev yerim Ayaş'ın Çanalı köyüdür. O zaman köydü. Şimdi mahallesi. Dolayısıyla orada göreve başladım ve daha sonra da farklı okullarda öğretmenlikler yaptım. Bu süreçler içerisinde çocuklarla ve gençlerle sürekli iletişimim oldu. Yani hem 10-11-12 yaş grubu hem 17-18 yaş grubu lise çağındaki çocukların hepsiyle de bir iletişim içerisinde oldum. Şöyle bir gözlemim var. O günlerden bugüne gelinceye kadar. Bugün de aynı şekilde görevim icabı belki biraz daha büyük yaş grubu olan gençlerle sürekli iletişim
3: evet.
2: içerisindeyim. Gençlerle kurduğum iletişimde gördüğüm şu, bir defa duygusal temas onlar için çok kıymetli, çok önemli. Yani gençlerle ilgili toplumda şöyle bir algı var ve gençleri belki de en çok rahatsız eden şeylerden birisi bu. Kesinlikle dinlenmediklerini ve anlaşılmadıklarını onlar
3: evet.
2: düşünüyorlar. Yani eskiden gençler daha fazla belki tabii farklı gençlik kuşakları var, o farklı dönemler, bir takım siyasi ideolojik boyutları var, onlardan şu an bahsetmek istemiyorum ama hani biraz daha kendi içine kapalı bir nesle şu an biz dönüşmüş durumdayız
3: evet.
2: açıkçası. Ama günümüz gençliğiyle ilgili benim kanaatlerim açıkçası olumlu, çünkü şunu görüyorum, artık okuyan, sorgulayan, itiraz eden. Yani okuma kısmı belki biraz daha az olabilir. Yani ama burada şöyle gençlere şöyle ben hak veriyorum. Mesela anne babaların, büyüklerin gençlere hep şöyle eleştiriler oluyor. Hiç kitap okumuyorsun. Bunu diyen anne baba ya da büyük hayatının ya da gününün ne kadarını acaba kitap okumaya ayırıyor? Bu önemli bir soru. Çünkü aile içerisinde de olsun, eğitim ortamlarında da olsun, çocukların örnek aldığı kişiler öğretmenleridir. Dolayısıyla hani çocuk ne görüyorsa aslında onu yapıyor. Yani siz evde hiçbir şey söylemeseniz bile çocuğunuzun göreceği ya da fark edeceği bir şekilde ya da öğretmeniyseniz onun görüp fark edeceği şekilde belli saatlerde bir şeyler okursanız o da sizi görürse üçüncü gün o da bir kenarından buna başlayacak. Ama biz genelde büyükler olarak şunu yapıyoruz. Hiç kitap okumuyorsun, hiçbir şeye bakmıyorsun, sürekli elinde telefon. Bu çok duyulan bir
3: evet.
2: şey. Şu an genç dinleyicilerimiz beni alkışladıklarına eminim. Yani çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Bunun doğru olduğunu biliyorum. Çünkü
3: yani biz, anne babanın elinde de
2: evet,
3: ekran
2: yani
3: var.
2: Biz sürekli. Onlara diyoruz ki elinden telefon düşmüyor
3: evet.
2: ama benim elimden de düşmüyor
3: evet.
2: telefon. Ya ben de en az onun kadar bakıyorum. Sosyal medyada ben de onun kadar vakit geçiriyorum. Ben de onun gibi az kitap okuyorum. Dolayısıyla işin hani o anlamda bir haksızlık boyutu olduğunu düşünüyorum. Yani genel anlamda bir okumama hastalığımız var. Sadece gençlerin
3: evet.
2: sorunu değil bu. Genel anlamda bir araştırmama hastalığımız var. Ama şu kısmını beğeniyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz gerçekten özgüvenleri yüksek. Yani kendilerine inanıyorlar, kendilerini güzel ifade ediyorlar. Ve benim en çok hoşuma giden taraflarından bir tanesi, sorguluyorlar. Yani edep ve saygı ölçüsü içerisinde o sorguluyor olmaları, itiraz ediyor olmaları, bilgiye ve bilime açık olmaları, araştırıyor olmaları gerçekten önemli bir şey. Dinimizin ilk emri zaten oku, araştırmak üzerine. O yüzden de bu taraflarını gördüğüm zaman da gerçekten tabii ki mutlu oluyorum. Ama tabii ki bir şey var mı? Var. Hani az önce de bahsettik. Bir bireyselleşme var, bir kendi kendine yaşama var. Bunda hepimizin kabahati var ama. Ya yani ben bir toplantıda şöyle bir cümle kurmuştum. Biraz da ilgi çektiği için bunu zaman zaman dile getiriyorum. Biz mesela şehirler kuruyoruz. Yeni binalar yapıyoruz. İşte akıllı binalar diyoruz vesaire falan. Her şeyi düşünüyoruz ama bunca planın, projenin içerisinde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik bir hedef ve plan gerçekten yok denecek kadar az. Yani genç dostu ya da çocuk dostu bir apartman, bir daire, bir şehir kurmak gibi bir hedefimizin olduğunu ben görmüyorum. Çok akıllı binalara yerleşiyoruz ama çocuklarımızı bahçeye çıkaramıyoruz çünkü bahçemiz yok, oyun alanımız yok. Çocuklar bu sefer evde kalıyorlar. Bilgisayarın, tabletin başından ayrılmıyorlar. Bu sefer de bilgisayarın, tabletin başından çocuğu kaldırmaya çalışıyoruz. Halbuki bu önlemi, bu tedbiri daha baştan alsak, hani gençliğin sorunları nedir derken bu işin içerisinde aslında tüm kurumlar var. Yani şehircilik, planlama, çevre, bunların hepsi bu işin içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla evet, gençleri sorgulayacağız, eleştirdiğimiz de olacak ama bunların hepsini yaparken de mutlaka biz bu işin neresindeyiz ya da onlara nasıl bir imkan sunduk, nasıl bir dünya bırakıyoruz, nasıl bir ortam hazırlıyoruz ve ne bekliyoruz? Hani belki de bunları düşünmemiz bu anlamda daha kıymetli, değerli olacaktır diye düşünüyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam şöyle yapacağız. Bir ara vereceğiz. Ama istiyoruz ki arayı verirken eserin anonsunu siz yapın.
2: Tamam. Çok
3: hem sevdiklerinize ederim, hem dinleyenlerimize bir eser armağan etmenizi istesek hangi eseri armağan etmek istersiniz?
2: Evet. Yani ben bu arada çok iyi müzik dinleyicisiyimdir. Yani her türlü müziği de dinlerim. Çok da severim. Kulağımda vardır söyleyemem ama hani böyle sözler falan da aklımda kalır. Ama ta çocukluğumdan beri aklımda, gönlümde hep böyle şey, Ahmet Özhan'ın yeri ayrıdır. Evet. Yani onu ayrı bir severim. Yani bütün sanatçılarla beraber. Son günlerde de onun bu Mevleviyiz Biz isimli bir eseri var. O çok dilimde. Eğer sizin için uygunsa, repertuarda varsa onu dinlemeyi çok isteriz.
3: Beraber dinleyelim mi?
2: Çok mutlu olurum.
3: Eseri dinliyoruz.

0: Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, hocamızın sizlere armağan etmiş olduğu eseri beraberce dinledik ve misafirimiz var. Programımız Mehmet Tayyip Kahyaoğlu hocamıza devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, gençlik çoğu zaman bir yaş dönemi olarak görülüyor. Oysa gençlik aynı zamanda ideal, sorumluluk ve karakter inşası demektir. Sizin nazarınızda gençlik nedir? Bir gencin sağlam bir kişilik geliştirebilmesi için hangi değerlere sahip olması gerekiyor? Neler söylersiniz?
2: Biz gençliği bakanlıkta şöyle tanımlıyoruz. Kendisini genç hisseden herkes gençtir diyoruz. Çünkü normalde...
1: Bir yaş skalası
2: var,
1: yok değil mi?
2: Var. Normalde var. Yani var.
1: Ama sizde yoktur herhalde.
2: Bizde yok. Evet. Yani biz mesela faaliyetlerimizi sürdürürken yaparken genelde işte 12-29 yaş arası işte gençlere yönelik diyoruz. Bununla ilgili farklı resmi şeyler de var. Rakamlar da var. İşte uluslararası örgütlerin belirlemiş olduğu rakamlar ama... Benim şahsi kanaatim insanın kendini hissettiği yaşla alakalı bir şey bu. Ve gençlik sadece bence mutlaka tabii ki biyolojik anlamda işte doğduktan sonra işte o çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık vesaire süreçleri var ama biraz uygulamayla alakalı bir tanım diye düşünüyorum. Yani siz şöyle hani 20 yaşında olup ama akşama kadar hiç hareket etmeyen bir insan iseniz, sadece fiziksel anlamda söylemiyorum bunu, düşünsel anlamda da, yani düşünmeyen, oturan, hiçbir şey yapmayan, bir hedefi olmayan, ideali olmayan, hevesi olmayan bir kişiyseniz, yaşınız ne kadar 19-20 de olsa bence o genç tanım içerisine girmiyorsunuz. Ama yaşınız 60'tır, 70'tir, farklı yaşlardasınızdır ama yerinizde duramıyorsunuzdur. Hareket ediyorsunuzdur, düşünüyorsunuzdur, üretiyorsunuzdur, hedefleriniz, hayalleriniz vardır. Siz gençsiniz. Yani bence bunu bu şekilde değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki hayatın en güzel dönemleri ve az önce söylediğim çerçeveden baktığınızda da aslında bitmeyen dönem. Yani kaç yaşına gelirseniz gelin bunu sürdürmek gerekiyor. Şimdi bir programa katılmıştım ben çevreyle ilgili. Orada da gençlere Peygamber Efendimizin bu vasiyetinden bahsettim. Malumunuz işte kıyametin koptuğunu dahi görseniz elinizdeki fidanı dikiniz diyor Peygamberimiz. Bu çok önemli bir şey. Yani insanın hayatında bizim dinimizin bize öğrettiği aslında şu: bir bitiş, bir son ya da işte artık rölantiye girme devri ya da işte dinlenme dönemi, yaşlılık devresi diye bir şey aslında yok. Yani biz işte son nefese kadar, beşikten mezara kadar hem okuyan hem öğrenen hem uygulamayı gerçekleştiren bir yapı olarak hayatı sürdürmemiz bizden isteniyor. Aslında gençliğin tanımını ben buna çok benzetiyorum, yerleştiriyorum. Çünkü insanın hayatında en hareketli olduğu, en dinamik olduğu, en böyle hayallerini gerçeğe dönüştürmeye yönelik hevesli olduğu, yine eskilerin tabiriyle kanının deli deli aktığı o dönem gençlik dönemi olarak kabul ediliyor. Ve bunun aslında hayat boyu devam etmesi en önemli, kişiyi de zinde tutan, hayatta tutan en önemli unsurlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. O yüzden gençlik içerisinde o dinamizm, o heyecan, o hareket ve belki de birkaç kez söyledim heves. Yani bu çok önemli, hayal çok önemli. İnsanların hayallerinin olması çok kıymetli. Yani bir şeyleri yapmak için hevesli olmaları çok değerli. O da onları sürekli zinde tutacaktır. Yani bir şeyi bir noktaya getirdiğiniz zaman bitti diye düşünüyorsanız o artık sizin enerjinizi de düşürüyor. Gençliğinizi de orada bitirmiş oluyorsunuz. O yüzden bir işi bitirdiğiniz zaman yeni bir işe başlamak, İnşirah suresinde de bize verilen öğüt budur. Bir işi bitirdiğiniz zaman tekrar yenisine başlamak. Aslında bu bir anlamda gençliğin de tabiri bence, sürekli üretmek, sürekli yeni bir şeyler ortaya koymak. Burada tabii araştırmayı da ben çok önemli buluyorum. Yani genç olan bir kişinin aynı zamanda yeniliklere açık olması, araştıran olması ve Mevlana'nın pergel metaforu vardır malumunuz. İşte bir ayağı, öyle anlatıyoruz biz gençlerimize de bunu, bir ayağı kendi değerlerine bağlı ama öbür ayağı pergelin, bütün gelişmelerin hepsine açık. Yani evet. ilim Çin'de de olsa, Amerika'da da olsa, Avustralya'da da olsa her şeyden haberdar ol ama kendi değerlerini de asla kaybetme. Dolayısıyla bu dinamizm, bu inanç ve bu heves içerisinde bir gençlik bizim hayalini kurduğumuz, düşündüğümüz ama dediğim gibi yaşını da çok ben açıkçası sınırlamak istemiyorum.
1: Asla bir derdi, bir kaygısı, bir amacı olan insanlar her zaman evet, gençtir mutlaka. Diye biliyoruz galiba.

0: Peki hocam, dijital dünyanın ve sosyal medyanın hayatı kuşattığı bir dönemdeyiz. Gençlerin kimliklerini, aidiyet duygularını ve manevi dünyalarını koruyabilmek için ailelere, eğitimcilere ve kurumlara hangi görevler düşüyor? Bu konuda neler tavsiye edersiniz ya da söylersiniz? Evet.
1: Vallahi bu büyük bir sorun açıkçası. Yani aslında sorun değil de şöyle düşünün. Ben öyle görüyorum en azından. Yani bıçak gibi bu. Yani siz o bıçağı işte ekmek kesmek için ya da ihtiyacınız olan bir şeyleri kullanmak için de değerlendirebilirsiniz. Ya da kötü bir amaçla, kötü niyetle de değerlendirebilirsiniz. Ya da sağlık sektöründeki işte bir takım kullanılan malzemeleri siz insanların iyileşmesi için de kullanabilirsiniz. Ama başka şekillerde de kullanabilirsiniz. Şimdi dijitalleşme dediğimiz ya da işte sosyal medya konuları da bizim artık bugün bir gerçeğimiz. Yani bunlara karşı durma gibi bir pozisyonumuz yok. Ben şeyi hatırlarım, yani 80'li 90'lı yıllarda bir takım gerekçelerle, çok da saygı duyarım buna. Mesela evine televizyon almayan insanlar vardı. Evet. Yani televizyonun işte evdeki o ahengi, huzuru işte bozduğunu düşünen aileler, insanlar vardı. İşte başka alternatiflerle çocuklarının o bir takım olumsuzluklardan etkilenmelerin önüne geçmek için başka yöntemler buluyorlardı vesaire falan. Burada da benzeri bir uygulama olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani buna siz artık karşı koyma şansınız yok. Yani cep telefonu kullanıyorsanız, bilgisayar kullanıyorsanız, ki kullanmamak gibi bir ihtimalimizin olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yani her şeyin bu kadar kolaylaştığı,
0: kolumuza taktığımız saate kadar.
1: Yani bizzat bizimle beraber
0: hareket ediyor,
1: yaşıyor. Dolayısıyla bunlar aslında çok büyük nimetler. Hayatımızı kolaylaştıran şeyler. Yani en basitinden, eskiden bir fatura ödemek için işte bankaya gidiyordunuz, sıraya giriyordunuz, kuyruk bekliyordunuz vesaire falan, işlemenizi yapıyordunuz. Şu an kendi elinizin altındaki telefonunuzdan bunu bir saniye içinde yapabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir nimet gerçekten de. Büyük bir nimet ama riskleri de var, sıkıntıları da var. Bu iyi taraflarını ve kötü taraflarını hani gençlerimize, çocuklarımıza ama aynı zamanda kendimize de bir defa bunu anlatmak durumundayız. Yani bunu tamamen kötüleyerek, tamamen yok sayarak bir yere varma gibi bir şansımız yok. Böyle bir şey var, bu bir gelişme ve bunu şu koşullarını, bu şartlarını iyi değerlendirip buna göre hani bilinçlendirme, yeni tabirle işte medya okur yazarlığı gibi bu konularda biz çocuklarımızı, gençlerimizi mutlaka bilgilendirmemiz gerekiyor ve onları o bir takım tehlikelere, risklere karşı mutlaka haberdar etmemiz, bilgilendirmemiz ve uyarmamız gerekiyor. Bununla beraber bence şunu yapmamız gerekiyor: bir alternatif üretmemiz gerekiyor. Yani sadece yasaklamakla hiçbir yere varma şansımız yok. Yani televizyon izleme, tamam, bunu kapat. Peki o boşluğu biz neyle dolduracağız? Yani bugün hep eleştiriyoruz. İşte şu yayınlar var, İşte bunlar bizi çok rahatsız ediyor, değerlerimize aykırı vesaire falan. Ama gençlerin ilgisini çekiyor, insanların ilgisini çekiyor. Ama onun yerine siz bir alternatif sunmanız gerekiyor. Sosyal medyada da böyle, dijital dünyada da. Yani Allah razı olsun, eskiden mesela yoktu ama şimdi bir Diyanet televizyonunun varlığı, bir Diyanet radyonun varlığı, diğer yayınlarımızın varlığı insanlar için bir alternatif oluştu ve nefes aldı. Yani insanların oksijeni bir yerde almaları gerekiyor ve siz bunu sağlamış oluyorsunuz. Aynı tarzda, aynı mantıkla bence dijital dünyada da bu tarz alternatifleri bizim ya da ilgililerin mutlaka oluşturması ve topluma sunması gerekiyor ki gençlerimiz de burada doğruyu eğriyi, doğru bir okuryazarlıkla, doğru bir eğitimle anlamak suretiyle kendilerine daha doğru bir yol çizmiş olacaklar. Yani yoksa sadece uzak dur, yasaklıyorum, elinden alıyorum demek hiçbir şekilde çözüm değil. Yani o zaman başka mecralara gidiyor iş. Bu hep böyle olmuştur. Ben bir araştırmada okumuştum. Amerika'da bir eyalette çok uzun yıllar boyunca alkol yasaklanıyor. Hiçbir şekilde insanlara bu tükettirilmiyor, yasaklanıyor. Ve aradan bir 10-15 sene geçtikten sonra çok büyük bir patlama şeklinde insanların alkole yöneldiklerini görüyorlar. Tabii ki bu bir örnektir. Ama bunun yerine belki şöyle bir şey yapılabilseydi, o içeceğin yerine başka bir alternatif insanlara sunulabilseydi ya da yasaklamak yerine daha kolay, daha insan fıtratına uygun bir geçiş yöntemiyle bir sorun çözülme çalışması yapılsaydı daha iyi bir etki oluşturulabilirdi. O yüzden işte televizyonu yasaklıyorum, internet yasaklıyorum, şunu yapıyorum. Yani siz yasaklarsınız ama hele ki günümüz toplumunda insanların çok fazla erişebilecekleri noktalar var, alanlar var. Yani çağımızda özellikle anne baba olmak, eğitmen olmak gerçekten zor. Yani eskiden şu söylenirdi, bir çocuğu anne babası yetiştirir, okul yetiştirir denirdi. Bu doğru ama şu an o kadar çok farklı etmen var ki. Yani sosyal medya dediğimiz alanda siz karşınızda birisinin olduğunu zannediyorsunuz. Onunla yazışmalar yapıyorsunuz, ona güveniyorsunuz ama aslında karşınızda öyle biri olmadığını görebiliyorsunuz. Ya da çok kötü niyetli insanların orada olduğunu görebiliyorsunuz. Bu hem maddi konular için geçerli hem bir takım manevi konular için geçerli. O yüzden alternatif oluşturmak ve aileleri bilinçlendirmek gerçekten çok çok önemli bir konu bence.
0: Ya şimdi anne babanın sevgisinde boşluk olunca... Evet. Gençler ve çocuklar özellikle o sosyal medya mecralarında gördükleri sevgiye, sahte sevgiye evet, yöneliyorlar ve önemli, ciddi sıkıntılar ortaya
1: önemli.
0: Çıkıyor.
1: Yani çok önemli bir yere temas ettiniz. Buraya evet, ben bir iki cümle eklemek
0: tabii
1: ki, isterim. Yani buradan anne babalara da bir nevi tavsiyemiz olsun. Uzun yıllar öğretmenlik yaptığımdan bahsettim. Bunu çok net gördüm ben. Somut yaşayarak gördüm. Çocuklarından sevgiyi esirgeyen anne ve babalar çok büyük sorunlarla karşılaşma adayıdırlar. Bu net. O yüzden o çocuğu mutlaka şeye doyurmamız lazım. Hani bir yazarımızın sözü var ya, sevmek abartı sanatıdır, abartın diyor. Yani özellikle çocuklarımıza karşı bunu gösterirken abartarak sevmeliyiz ve çocuk kendinin sevildiğini bilmesi lazım. Annem beni seviyor, babam seviyor, kardeşlerim seviyor ve aile benim için güvenli bir ortamdır demeli. Ve yaşadığı her ne olursa olsun onu aile içinde paylaşabilir olmalı.
0: Evet.
1: Çünkü siz o sevgiyi göstermezseniz fıtrat gereği o çocuk o sevgiyi başka bir yerde arayacak ve başka bir yerde bulacak ve bulduğu yer Allah korusun çok olumsuz bir ortam olabilir. Bu hem dijital dünyada böyle hem real dünyada böyle.
0: Bir de hatalar çok küçükken paylaşamadığı evet, için ailesiyle bu hatalar daha çok dönülmez hale gelecek.
1: Evet.
0: O yüzden sevgi çok
1: orada
0: önemli.
1: Orada da çünkü ailenin şu ortamı ona oluşturması lazım. Yani şu mesajı verebilmesi lazım. Çocuğun da bu mesajı alması lazım. Yani ailem beni her koşulda seviyor. Ben hata yapsam da beni seviyorlar, yanlışım olsa da beni seviyorlar. Evet, bunun karşılığında belki beni cezalandırabilirler, uyarabilirler, kulağımı çekebilirler. Bu ayrı bir konu ama beni her halimle seviyorlar hissiyatını bizim çocuklarımıza mutlaka vermemiz gerekiyor ki o yaptıkları, ki yapacaktır doğal. Yani hem çocuktur, insandır, hepimiz hata yaparız. O yaptığı hataya rağmen sığınacağı limanın yine annesi, babası, ailesi olduğunu bilmesi gerekiyor.
0: Evet, çünkü onlar da bir nesil yetiştirecekler.
1: Doğru.
0: Peki hocam, sohbet çok güzel gidiyor. Dilerseniz bir eser arası daha verelim mi?
1: Olur. Çok teşekkür ederim. Olur.
0: Eserimizi dinliyoruz.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu ile devam ediyor. Kıymetli hocam, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çalışmalarında gençlerin sadece katılan değil, aynı zamanda üreten ve yön veren bireyler olarak yer aldığını görüyoruz. Bu yaklaşım nasıl ortaya çıktı? Gençlerin sorumluluk üstlenmesi onların gelişimine nasıl katkı sağlıyor? Bir de hocam, özellikle yaz döneminde gençlerle ilgili projelerinizi sorsak bize neler anlatmak istersiniz?
4: Açıkçası şöyle, içinde gençlerin bizzat adının bulunduğu bir bakanlıktan bahsediyoruz. Hı-hı. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin, evet, bizzat kendi bakanlığı. Biz gençlerimizi belli programlar dahilinde sık sık Ankara'ya davet ediyoruz. Bakanlığa davet ediyoruz. Bakanlığın katlarında gençlerimiz geziyorlar, dolaşıyorlar. Bakanlığın nasıl işlediğini görüyorlar. Bakanlıkta hangi birimler var? Bunlardan haberdar oluyorlar ve Türkiye'nin farklı yerlerinden geliyor bu gençlerimiz. Bu programı rutin yapıyoruz biz. Hı hı. Ve programın adına da Gençlerimiz Bakanlığında diyoruz. Yani kendi bakanlıklarında.
3: Çok iyi.
4: Burada niyetimiz ve hedefimiz şu aslında. Pek çok kamu kuruluş var Türkiye'de. Ama gençlerin çok kendilerine ait hissedecekleri ve bizzat kendilerine ait olan bir bakanlıkları da var. Bunu bilsinler istiyoruz. Dolayısıyla kendilerine ait olan bu bakanlığın politikalarını belirlerken, faaliyetlerini sürdürürken de gençlerin mutlaka içinde olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Onları bizim yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerle ilgili bir istişare anlamında, fikir anlamında onları bu süreçlerin içerisine katıyoruz. Yani katılımcılıklarını çok önemsiyoruz. Hı hı. Erişilebilir olmayı çok önemsiyoruz. Bizim gençlere ulaşabileceğimiz pek çok fiziksel ortamlarımız var, gençlik merkezlerimiz, hı hı, var örneğin. Ya da işte 1 milyona yakın öğrenciyimiz yurtlarda barındırıyoruz, Kredi Yurtlar Kurumu'nda. Bugün Türkiye genelinde 1 milyona yakın öğrencimiz kalıyor. Türkiye'nin bütün il ilçelerinde her köşe başında işte spor sahaları, spor alanları vesaire var. Dolayısıyla biz çocuklarımızın, gençlerimizin özellikle okul dışı zamanlarının nasıl değerlendirileceğine dair çalışmaların hemen hepsinde yer alan bir bakanlık olmak istiyoruz.
3: Sanıyorum son zamanlarda sanatla ilgili çalışmalarınız da var, tiyatro ve, evet, oyunculuk üzerine.
4: Şimdi konu gelmişken onu da söyleyeyim. Dolayısıyla gençlerimizi bu süreçlerin içerisinde bizzat görmek, hı-hı, istiyoruz ve politikalarımızı onlarla oluşturalım, hı-hı, istiyoruz. Yani şöyle bir şey olsun istemiyoruz biz. Zaman zaman bir takım toplantılarda bu hepimizin dikkatini çeken bir konudur. Örneğin kadınlarla ilgili bir konu görüşülür, hı-hı, bir toplantı yapılır, hı-hı, ama orada konuşulan herkes erkektir mesela, hiç kadın olmadığı. Hı-hı. Ya da engellilerle ilgili bir toplantıya katılmışsınızdır ama engellileri temsil eden hiç kimse yoktur. Dolayısıyla bu kendi içinde büyük bir çelişki aslında. Evet. O yüzden biz gençlerin yapacağı şeyleri düşünürken gençlere hadi şunu yapın, bunu yapın, bak senin için şunu oluşturdum, şuraya bunu açtım demenin ötesinde onlarla beraber ne istiyorsun, neye ihtiyacın var, sen hangi etkinlikler, hangi faaliyetler içerisinde yer almak istersin, neleri yapmak istersin, bunu kendi değerlerimizle kurgulamak suretiyle onlara sunmak istiyoruz. Az önce bahsettiğiniz şey bizim gençlik merkezlerimizde sürekli yaptığımız faaliyetlerden bir tanesidir. Gençlik merkezleri bizim şu an Türkiye'de 600'e yakın noktada gençlik merkezimiz var. 81 ilimizin tamamında, pek çok ilçemizde. Gençlik merkezlerinin temel mantığı şudur. Gençlerimiz az önce söylediğim gibi okul dışı zamanlarında yapmak istedikleri her türlü sanatsal, kültürel çalışmaların hepsini, sportif faaliyetleri, ders çalışma etkinliğini, bilgisayar oynama işte ya da her ne yapmak istiyorsa Biz onlara bu imkanı sunuyoruz, fiziksel mekanı oluşturuyoruz ve diyoruz ki başka bir yere gitmeni istemiyoruz biz senin. Buraya gel ve burada yap. Bak burada biz sana öğretmen ayarlıyoruz, eğitmen veriyoruz. Başlarında gençlik lideri, gençlik çalışan dediğimiz arkadaşlarımız var. Rol model olacak tarzda aynı şekilde. Dolayısıyla burası senin yuvan olsun, burası senin evin olsun. Ne zaman istersen buraya gelebilirsin. Hatta onların taleplerine göre gençlik merkezlerimizi biz 24 saat açık tuttuğumuz yerler var. Gece saat 11-12'ye kadar açık tuttuğumuz yerler var. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani Şanlıurfa'nın Viran şehrinden işte Edirne'nin Enez'ine varıncaya kadar, işte Kars'ın Kazman'ından işte Muğla'nın köşesindeki işte Fethiye'deki gençlik merkezine varıncaya kadar. Bununla yetinmiyoruz. Özellikle son yıllarda üniversitelerde kampüs içlerinde mekanlar oluşturduk. Genç ofis adı altında. Orada da bu gençlik merkezlerinin bir benzeri. Daha küçük mekanlar ama daha genç dostu, daha sevimli ortamlarda. Yine bakanlığımızın çalışmalarını, faaliyetlerini orada gençlerimize açıyoruz, sunuyoruz. Bunun içerisinde işte az önce sizin bahsettiğiniz kültür sanat çalışmaları var. Şu an mesela Türkiye'de bölge finallerini gerçekleştiriyoruz. Bilgi yarışması bir gün gerçekleştiriyoruz. İşte bir gününde bu bölge finallerinin şiir yarışması gerçekleştiriyoruz. Tiyatro var. Yine aynı şekilde ses yarışması düzenliyoruz. Türk müziği yarışması düzenliyoruz. Bu çalışmalarımızın sadece bir tanesi ve Türkiye genelinde yaptığımız uygulamalar içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla biz çocuklarımızın müzik çalmalarını istiyoruz ve bir sporla uğraşmalarını, bir enstrümanla uğraşmalarını, bunlarla hemhal olmalarını istiyoruz ve bunun için adresi de gençlik merkezi ve genç ofisi olarak belirliyoruz. Bununla beraber bizim en büyük projelerimizden bir tanesi de bir kardeşlik iklimi adını verdiğimiz gençlik kamplarımız var. Ve özellikle yaz döneminde bütün Türkiye'nin 81 ilinin tamamında duyurusunu yaptığımız ve herkesin başvurusuna açık olan ve şu anda da başvuruların devam ettiği gençlik kamplarımız var. Hemen onun adresini de isterseniz vereyim.
3: Tabii ki.
4: Gençlik hizmetleri gov.tr adresine girdikleri zaman Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sayfası üzerinden ya da sosyal medya kullanıyorlarsa GSB Gençlik adresi üzerinden kolaylıkla ulaşabilecekleri ve başvurularını çok kolaylıkla bir dakika içerisinde yapacakları kamp dönemlerimiz var.
3: Belli bir yaş grubu mu yoksa?
4: Belli bir yaş grubu mi? Evet, yani 12-25 yaş grubu arasındaki gençlerimizi
3: Herkes
4: katılabilir. Yani herkes başvurabilir. Tabii ki belli bir kontenjan olduğu için herkese çıkmayabilir. Burada da bazı önceliklerimiz var. İşte ailelerimizin ekonomik durumunu önceliyoruz. Başarı durumunu önceliyoruz. İşte gençlik merkezi bağlantısı varsa bunu bir ödül mahiyetinde düşünüyoruz. Ya da işte Şehit Gazi yakınıysa gencimiz onları zaten kuraya tabi tutmadan alıyoruz kamplarımıza. Dolayısıyla burada amaçladığımız şey şu. Hani özellikle yaz döneminde okul da bitmiş. Gençlerimiz, çocuklarımız yorulmuşlar. Onları biz bir hafta boyunca dinlendirelim istiyoruz. Ama sadece dinlendirmek değil, aynı zamanda eğitelim. Yani hem eğitimlerin olduğu, aynı zamanda pek çok eğlenceli sportif faaliyetin de yer aldığı bir kamptan bahsediyoruz. Ve burada şunu gerçekleştiriyoruz. Bulunduğu ilden alıyoruz, ulaşımını sağlıyoruz. Bir hafta boyunca o gittiği ildeki kamptaki bütün faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Konaklamasından, yemesinden, gezi programından, kamp etkinliklerine, eğitimlerine ve bir hafta sonra tekrar gençlerimize, ailelerine inşallah sağ salim teslim ediyoruz. Burada şunu yapıyoruz, bu çok kritik. Tüm bunlarla beraber daha önce hiç tanımadıkları, hiç görmedikleri, ülkemizin farklı kesimlerinden, farklı illerinden gelen diğer gençlerle aynı odalarda, aynı ranzalarda, onları aynı mekanlarda bir araya getirmek suretiyle kaynaşmalarını sağlıyoruz ve ilk başta söylediğim kardeşlik iklimini burada oluşturuyoruz. Yani daha önce hiç Trabzon'dan bir arkadaşı olmamış bir Muğlalı gencimizin artık Trabzon'da bir arkadaşı oluyor. Siirt'e daha önce gitmemiş, Siirt'in neresi olduğu hakkında bile bir fikri olmayan bir işte Edirne'li arkadaşımızın, gencimizin Edirne'den Siirt arasında bir bağ oluşmuş oluyor gibi, özellikle farklı iller ...lerdeki çocuklarımızı aynı odalarda barındırmak suretiyle o kardeşliklerinin, ilişkilerinin pekişmesini istiyoruz ve bunu hamdolsun büyük ölçüde sağlıyoruz. Bununla beraber bu kamplar yılın her döneminde devam ediyor. Tematik kamplarımız var, farklı kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz kamp çalışmalarımız var. Bunların hepsinin amacı şudur: bu ülkenin çocuklarına biz hizmet etmek istiyoruz ve onlara her şeyin en iyisini, layık olduklarını bizzat göstermek ve yaşatmak istiyoruz. Bundan dolayı da hem gençlik merkezlerindeki çalışmalarımız olsun, hem gençlik kamplarındaki faaliyetlerimiz olsun, uluslararası projeler gerçekleştiriyoruz. Daha önce kendi ilçesinden, kendi ilinden dışarı çıkmamış gençlerimizi dünyanın çok farklı ülkelerine yaptıkları projeleri desteklemek suretiyle göndermiş oluyoruz. Üniversite öğrenci topluluklarını destekliyoruz. Onların yaptıkları projeleri, çalışmaları belli ölçülerde maddi imkanları onlara sunmak suretiyle hayallerinin gerçekleşmesine vesile oluyoruz. Teknofest çağındayız. İşte çocuklarımız oraya çok ciddi anlamda yatırım yapıyorlar. Hevesliler, baktık ilgileri o tarafta. Onları o anlamda destekliyoruz. Gençlik merkezleri bizde deney yap atölyelerimiz var. Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarımızı bilimsel çalışmaların içerisine, inovasyona yönelik çalışmaların içerisine gitmeleri konusunda teşvik ediyoruz.
3: O aslında yüzden, siz ekran mahkumiyetinden gerçek hayata döndürüyorsunuz. Doğru.
4: Bizim öyle bir projemiz de var. Yani sosyal medyadan sosyal meydana dediğimiz ve sonrasında Gençlik Spor Festivali'ne bir anlamda dönüştürdüğümüz çalışmalarımız var. Yani şunu istiyoruz. Çocuklarımız konuşmanın ilk kısımlarında, baş taraflarında bahsettiğimiz şeyleri de tamamlayıcı mahiyette olacak belki. Hani istiyoruz ki çocuklarımız gerçek hayatın içerisinde ebru yaparak, işte dikiş nakış öğrenerek, yerine göre işte müzik çalarak, spor yaparak, kaligrafiyle, hatla, işte Kur'an okuyarak, yabancı dil eğitimi konusunda kendini geliştirerek, işaret dili öğrenmek suretiyle ne istiyorsa, yani grubunu oluştursun ve orada o eğitimi alsın ve bu ülkenin farklı kesimlerindeki çocukların hepsinin ortak değerlerde bir araya geldiği ve yarının Türkiye'sine değil sadece yarının dünyasına güzel sözler söyleyecek nesiller yetiştirmek için ciddi bir çaba içerisindeyiz. Burada da gençlerin katılımını çok önemli ve kıymetli buluyoruz.
3: Çok güzel. Peki şuna katılır mısınız hocam? Şimdi sanal klavye üzerinde birilerine laf söylemek, cümle kurmak bu yaş grubunu çok fazla. Karşılığında o insanın hissiyatının ne olduğunu görmeden çok rahat bir şekilde klavye üzerinden bunu yapabiliyor. Evet. Ama gerçekte o cümleyi o arkadaşına kurduğunda onun ne kadar kırılacağını, incineceğini ya da yüzünün nasıl bir hale geleceğini gördüğünde bence sanallıktan gerçekliğe çok da güzel katkılar sağlıyor bu kamplar. Peki kıymetli hocam şöyle bir ara verelim. Bir eser daha dinleyelim. Olsun. Sonra son bölüme geçeceğiz.
4: Tamam.

0: Leyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahya oldu. Şimdi kıymetli hocam, malum haliniz programı radyoda yapıyoruz. Radyo ve radyoculuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmişe dair bir radyoculuk deneyiminiz ya da buna dair bir hatıranız var mıdır? Dinlemek isteriz.
2: Var. Ben açıkçası Türkiye'deki özellikle özel radyoların ilk böyle filizlenmeye başladı. 90'lı yılları bizzat yaşamış birisiyim. Yani o yıllarda üniversite öğrencisiydim. Ve öncesinde tabii çocukluğumda şeyi hatırlarım. Ya işte TRT 1 işte ya da polis radyosu. Polis radyosundan şeyi aklımdan hiç çıkmazdı. Mesela çocukluğumda çok ilgimi çekerdi. O yıllar hatırlar mısınız bilmiyorum. İşte böyle kayıp ilanları falan olurdu.
1: Evet.
2: Bazen bir eşya, bazen bir kişi falan böyle. Dolayısıyla sadece radyo müziğin çalındığı ya da işte bir takım eserlerin icra edildiği değil, hayatın içerisinde insanlara bir takım yol arkadaşlığı yapan bir aygıt bence. Dolayısıyla 90'lı yıllarda da özel radyoların oluşmasıyla, ortaya çıkmasıyla beraber biraz daha dindar kesimde özellikle çok büyük bir hevesin oluştuğunu hatırlıyorum. Çok büyük bir tabiri caizse yılların getirdiği özlem, yılların verdiği bir açlıktan sonra bir nefes alma gibi, bir oksijen alma gibi ya da suya kavuşma gibi bir haldi. Onu hatırlıyorum. O yıllarda Ankara'da ilk özel radyolar oluşmuştu. O radyolarda da benim yakınlarımın, arkadaş grubumun programları olurdu. Dolayısıyla hem aile bireylerimden hem de yakın arkadaşlarımdan o radyolara gidip orada programlar yapan insanların olduğunu biliyorum. Dolayısıyla o ilkel koşullarda diyeyim, oluşturulmuş o stüdyolara girmek, işte o duvarlarına oluşturulmuş o yansımayı engelleyecek bir takım o günün şartlarında süngerimsi şeyleri işte ya da mikrofonu vesaire falan o masaya oturmak, onları çocukluğumda, gençliğimde böyle bir
1: kasetlerle
2: heyecan olarak tabii yani işte mikserden bahsedilir, mikserin ne olduğunu işte ilk defa duyduğumuz, gördüğümüz yıllardan bahsediyorum ya da işte bant yayını vesaire falan. Dolayısıyla öyle bir ilgim, merakım var. Üniversite yıllarını ben Konya'da okudum, Selçuk Üniversitesi'nde. O yıllarda da Konya'da yerel radyolarda özellikle fakültenin son sınıfında bir programcılığım var açıkçası. Yani şöyle misafir olarak katıldığım, programı kendim yapmadığım ama böyle bir misafir
1: daimi
2: olarak katıldığım.
1: Oldunuz.
2: Evet, yani zannediyorum 15 günde bir katıldığım bir program idi. Hem biraz dini konuların konuşuldu, biraz eğitimle ilgili konuların konuşulduğu bir programa ben dahil olmuştum. O yıllarda şöyle kötü bir anım da var. Başka bir radyodan da haber spikeri olarak davet edildim ben o yıllarda. O da beni çok heyecanlandırdı. O yıllarda hatta şeyi hatırlıyorum. Yani Bosna Savaşı'nın olduğu dönemdi ve bir önümde metin vardı. Orada normal böyle haber spikerinin okuduğu gibi ben o metni evde çalıştığımı hatırlıyorum.

0: Bu benim için özel bir anıdır. Sonra radyoya gittim ve onu okudum. Aynı gün içerisinde 3 defa haber saatinde haberleri sundum. Sonra ertesi gün bana dediler ki çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun dediler. Ben anladım ki çok başarılı bir süreç geçmemiş. Dolayısıyla hani böyle bir radyoculuk anım var ama o şey beni hep heyecanlandırmıştır. Yani o mikrofonun önüne gelmek ya da o ortam içerisinde bulunmak. Radyo bence şöyle çok güzel ve modası hiçbir zaman geçmeyecek bir aygıt diyeyim. Arabada dinleyebiliyorsunuz. Gece yattığınız yerde dinleyebiliyorsunuz. Yani her yerde her zaman ulaşabiliyorsunuz ve hani çağ ne kadar gelişirse gelişsin, imkanlar ne kadar çoğalırsa çoğalsın. Evet, radyonun belki fiziksel ebatı değişiyor, şekli değişiyor ama hani içerik ve o gizem, mesela konuşan insanların kim olduğunu merak ediyorsunuz. Takip ettiğiniz insanlar var, programını böyle çok kaçırmadığınız insanlar var. O kişinin kim olduğu hakkında fikriniz yok. Bazen bir takım hayal kırıklıkları da yaşanıyor. Onu da
1: İşte
0: biliyorum yani.
1: sosyal medyaya geldim, artık
0: bozuldu.
1: bozuldu.
0: Şimdi herkes herkesi görüyor. Radyodaki programları da görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi benim için radyo hakikaten çok kıymetli, çok değerli. İster miydim? Evet, isterdim. Yani böyle çok yoğun, düzenli bir radyo programcılığı hayatım olsun isterdim. Ama
1: Hala geç değil.
0: teşekkür ederim.
1: Yapabilirsiniz.
0: Zaman zaman misafir olmayı tercih ederim.
1: Evet.
0: Ama bu tarz şeylerle de gerçekten insanlara çok katkı sağladığı, özel müdavimleri, dinleyicileri olduğunu gerçekten biliyorum ve mutlaka çok önemli hizmetler veriyor. Bunun da farkındayım.
1: Ya sesinizle dost ve arkadaş oluyorsunuz.
0: Evet, doğru.
1: Belki çok bunalmış, stres yaşayan bir genç için
0: Evet.
1: siz onun hemen arkadaşı oluyorsunuz. Oradan bir şey dinliyor, bir program dinliyor, bir eser dinliyor. Onu içselleştiriyor.
0: Doğru.
1: O onun arkadaşı.
0: Doğru.
1: O yüzden sizin nezdinizde tekrar ben Diyanet Radyoları ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzel, kıymetli arkadaşlar 7/24 çalışıyorlar.
0: Sağ olsun.
1: Güzel
0: Allah
1: programlar
0: razı olsun.
1: üretmeye
0: Çok büyük bir
1: çalışıyorlar.
0: boşluğu dolduruyorsunuz gerçekten. Çok
1: Eyvallah.
0: kıymetli varlığınız.
1: Teşekkür
0: Emek
1: ediyoruz.
0: veren herkese çok teşekkür ediyorum ben de.
1: Çok sağ olun. Şimdi kıymetli hocam, gelen bütün misafirlerimize 3 tane kelime hazırlıyoruz ve kelimelerimizi yöneltiyoruz, soruyoruz. Size de 3 tane kelime hazırladık. Eğer hazırsanız başlayalım mı?
0: Olur.
1: Tamam. İlk kelimemiz davranış.
0: Davranış deyince benim aklıma doğrudan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gelir. Ve onun hayatıyla ilgili de hep şu ayet benim aklımdadır. Ve yaşadığım bu döneme kadar hep bunu kendime örnek alarak almaya çalıştım. Zannediyorum Ali İmran suresinde. Mealen şöyle buyurur Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e hitaben. Eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Dolayısıyla bunun çok çok çok önemli ve değerli bir yeri var bende. İnsanlara bir şey anlatan, söyleyen ya da işte bir takım iddiaları olan ya da rol model olma pozisyonda olan insanlar için baş tacı, yani mihenk taşı olacak bir ayet. Davranış her şeyin başıdır. Yani ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın, uygulamanız ve hal ve hareketleriniz her şeyin ötesinde gelir. Davranış deyince de aklıma bu geldi açıkçası.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz edep.
0: Evet, yani bu da çok kıymetli, olmazsa olmaz bir konu bence. Eskiler bunu zaten baş tacı olarak tanımlamışlar. Onu giy ve işte her türlü yolun açık olacak ya da her türlü tehlikeden uzak kalacaksın gibi. Nezaket aklıma geliyor benim edep deyince. Güzellik geliyor, tamamlayıcılık geliyor. Yani pek çok şeyi sağlayabilirsiniz, bilebilirsiniz, çok farklı pozisyonlara gelebilirsiniz. Hani eskinin bir hikayesi vardır. İşte ben sana doktor olamazsın, şu olamazsın, bu olamazsın demedim. Ben sana işte başka bir şey olamaz. İşte orada edep vardır aslında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani nezaketli olmak, insanların gönlüne dokunabilmek, mütevazı kalabilmek. Ya bunların hepsi aslında her birinde de, davranışta da, edepte de bunu görüyoruz. Hep Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından öğrendikçe, gördükçe uygulayacağımız, bizim de baş tacı edeceğimiz kelimeler açıkçası.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz bilgi.
0: Bilgi, evet. Bu da her şeyin başı açıkçası. Yani olmadığında neler yaşayabileceğimizi toplum olarak hep beraber gördüğümüz bir sürecin içerisindeyiz. Yani bilgisizce, cahilce yapılan hareketler, davranışlar, konuşmalar, yaşantılar, bunların hepsi hepimizin başına bir şekilde bela olarak dönüşüyor. O yüzden bilmek, okumak, araştırmak, öğrenmek aynı zamanda değil.

0: bilimsin ilk emri. O yüzden çok da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve her zaman az önce sohbet içerisinde de geçti. Beşikten mezara kadar, evet, gençliğin her evresinde, ölünceye kadar hep aç olacağımız. Ne kadar öğrenirsek öğrenelim, ne kadar edinirsek edinelim, daha fazla ihtiyaç duyacağımız bir kelime, bilgi.
1: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz var. Programımızın konuğu Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu hocamız oldu. Şimdi kıymetli hocam, programımızın bitmesine birkaç dakika kaldı ama isteriz ki programı bitirirken sizin kıymetli cümlelerinizle bitirelim. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
0: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani bana bu imkanı sağladığınız için hakikaten çok benim de keyif aldığım güzel bir program oldu. İnşallah bizi dinleyenler için de faydalı olmuştur kanaatindeyim. İnsanın tabii gönlünden çok fazla şeyler geçiyor. Hayat içerisinde, geçen yıllar içerisinde çok fazla öğrendiğiniz, tecrübe ettiğiniz şeyler oluyor. Bunu da anlatmak, paylaşmak istiyorsunuz. Siz de buna vesile oldunuz bu güzel sohbet vasıtasıyla. Hem çok teşekkür ediyorum radyoya, hem bu program hem de genel anlamında söylüyorum. Yaptığınız ve yapacağınız güzel hizmetlerden dolayı. İnşallah Rabbim hepimize, cümlemize böyle sağlıklı, güzel, edep dolu, bilgi dolu ve güzel davranışlarımızı, son kelimelerinizi de burada kullanmış olayım, güzel davranışlarla dolu bir ömür yaşamayı hepimize nasip etsin. Sadece kendimiz değil, ailemiz, ülkemiz, bütün dünya, bütün insanlık için inşallah güzel bir hayat olsun. Gençlere ben hep şunu söylüyorum, bir araya geldiğimizde hep bunu anlatıyorum. Zannetmeyin ki diyorum, yani belli başlı isimler yok olduğu zaman dünyada kötülük bitecek. Bitmeyecek. Dünyada iyilikle kötülüğün mücadelesi her zaman var olacak. Biz sadece nerede durduğumuza karar vereceğiz. Biz doğru yerde durmak durumundayız. Biz doğruların, iyilerin, merhametlilerin, sabırlıların, güzel insanların olduğu yerde olmamız gerekiyor. Biz safımızı böyle belirleyeceğiz. O yüzden dünyada şu an var olan, gözümüzün önünde gerçekleşen pek çok kötü olay var. Maalesef işte Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın farklı yerlerinde bu vesileyle onlarla da dua etmiş olalım. Ama sadece onlara kızmak, sadece lanetlemek değil, iyi insan olmak ve iyi insanların daha güçlü olması, daha bilgili, daha donanımlı, daha akıllı olması gerekiyor. O yüzden bu mücadelede de bizler inşallah yarınlara daha güçlü olabilmek adına daha fazla çaba sarf edip daha kendimizi geliştirmemiz gerekecek. İnşallah nice sağlıklı, güzel günlerde olmak temennisiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Hem katılımınız için hem de katkılarınızdan dolayı.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu hocamız bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokunduğu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınıza yer almak ümidiyle en emin olana Allah'a emanet olunuz.

0: misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.
0: Kurtarıcı kurallar az sonra.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 11. Çarşı Pazarda Dua. Günlük hayatımızın vazgeçilmezi alışveriş. Hemen her gün hayatımızı idame ettirmek için bize lazım olan yiyecek, içecek, giyecek ve benzeri şeyleri çarşı, pazar, AVM gibi yerlerden alırız. Tıpkı başka mekanlarda olduğu gibi alışveriş yapılan çarşı, pazar ve AVM gibi yerlerde de insan davranışlarını ikiye ayırabiliriz. Allah'ın rızasına uygun olan davranışlar ve Allah'ın razı olmadığı davranışlar. Bir kimse dinin helal kıldığı bir malın ticaretini yapar, yaptığı ticarette doğruluk ve dürüstlükten ayrılmaz, alışveriş ve benzeri işlemleri gerçekleştirirken dinin koyduğu ölçülere riayet ederse ne âlâ. Ama şu bir gerçek ki bu gibi yerlerin insanları dünyaya çeken, ayartan, günaha kaydırabilecek olan yönleri de vardır. Zira alışveriş yapan insanların içinde malını satabilmek için yalan beyanda bulunanlar olabilir. Satın almada israfa kaçan, gösteriş için alışveriş yapanlar olabilir. Alışveriş yaparken gözünü haram olan şeylere dikenler olabilir. Öyleyse AVM, çarşı, pazar gibi yerler davranışlarımıza çeki düzen verme konusunda daha dikkatli olmamız gereken yerlerdir. Rivayet edildiğine göre Allah Resulü çarşıya pazara girerken şu duayı yapardı. Bismillah, Allah'ım, ben bu çarşının ve bu çarşıda bulunan şeylerin hayırlılarından istiyorum. Bu çarşının ve bu çarşıda bulunanların kötülüklerinden sana sığınıyorum. Allah'ım, ben bu çarşıda yalan yere yemin etmekten, zarar edeceğim bir akit yapmaktan sana sığınıyorum. Demek ki hayata Müslümanca bakmayı bilenler için çarşı, pazar ve AVM'lere girerken de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Burada da Rabbimizden isteyeceğimiz şeyler var. Rabbimiz çarşıda, pazarda da, başka yerlerde de bizleri rızasına uygun davrananlardan eylesin, şeytana ve nefsimize uydurmasın. 12. İnsanın başına gelebilecek en kötü 4 şey. Hayatta başa gelebilecek en kötü durumları düşünün. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları liste haline getirerek ümmetine bunlardan Allah'a sığının diye tavsiyede bulunmuş. Ne demiş Allah Resulü? Gücünüzü zorlayacak, illallah dedirtecek imtihandan, mutsuzluğun başa gelmesinden, hakkınızdaki takdirin kötü tecelli etmesinden ve düşmanı sevindirecek durumlardan Allah'a sığının. Aslında hadisi rivayet eden Süfyan bin Uyeyne radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sözleri arasında 3 şeyin yer aldığını, bunlara bir tane de kendisinin ilave ettiğini belirtmiş ama hangisini ilave ettiğini daha sonra hatırlamamıştır. Başka hadislerde Allah Resulü'nün bunların tümünden Allah'a sığındığı da belirtilmiştir. Şimdi şu kara listeye bir bakalım. A. Gücümüzü zorlayacak imtihandan Allah'a sığınmak. Hayat bir imtihandır. İnsan iyilikle de kötülükle de sınanır. Ama bazı imtihanlar insanların sabırlarını son noktaya kadar zorlar. Bu tür imtihanlara çok az kişi dayanır. Çoğu kimse bu imtihanlarda kaybeder. Kimileri canına kıyar, kimileri Allah'a, kadere isyan eder. Biri dünyasını, biri ahiretini mahveder. Rabbimiz bize Kur'an'da bu hususta nasıl dua edeceğimizi şu şekilde öğretmiştir. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. B. Mutsuzluğun gelip çatmasından Allah'a sığınmak. Hadisin aslında yer alan şekavet, saadetin zıddı olup mutsuzluk, huzursuzluk demektir. İnsanı ayakta tutan, hayata bağlayan şey, hayattan ve yaşadıklarından tad almasıdır. Bazen insan öyle bir noktaya gelebilir, öyle bir bunalım ve depresyon haline düşebilir ki, yaşadığı hiçbir şeyi onu mutlu edemez, hayatından tad alamaz olur. İşte Allah Resulü bu gibi durumlara düşmekten Allah'a sığınmamızı emretmektedir. C. hakkımızdaki takdirin kötü tecelli etmesinden Allah'a sığınmak. Aslında Allah'ın takdiri kötü değildir ama bizim Allah'ın takdiri karşısında vereceğimiz olumsuz tepkiler bu takdiri bizim hakkımızda kötü bir sonuca çevirebilir. Mesela Rabbimiz bazen bizleri imtihan için bizlere hastalık, zarar gibi hususlar verebilmektedir. Bir çiftçi düşünün, bütün bir yıl çalışıp çabalamış, borç harç yapmış, ürün toplayıp borcunu ödeyecek. Tam ürün toplamasına yakın tarlasındaki ürünleri don vurmuş yahut sel olmuş, hiçbir mahsul alamamış. Sıcak ve soğuk, yağmur ve güneş aslında kötü bir takdir değildir. Ama bu çiftçinin özel durumu açısından yağmurun yağması yahut soğuğun olması kötü bir sonuca yol açmıştır. Hele de bu çiftçi başına gelen bu durumdan yakınıp Allah'ı sorumlu tutar ve kadere isyan ederse, o zaman yalnızca tarlasındaki mahsulü kaybetmekle kalmaz, ahiretini de sıkıntıya sokmuş olur. Öyleyse her daim hakkımızdaki takdirin iyi tecelli etmesi için dua etmek gerekir. D. Düşmanı sevindirecek durumlara düşmekten Allah'a sığınmak. Bireysel veya toplumsal düşmanlarımız başımıza sürekli musibet, felaket gelmesini temenni eder. Bizi sıkıntıya düşüren her durum onları sevindirir. İşte Allah Resulü başımıza düşmanı sevindirecek bir durumun gelmesinden Allah'a sığınmamızı bizlere öğretmektedir. Şu kısacık duanın bu dünyadaki imtihanımız için ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Allah Resulü bizim sadece ahiretteki durumumuzla ilgilenmiyor. Aynı zamanda dünyadaki durumumuzla da ilgileniyor. Onun bu durumu tam da ayette söze edilen şu hususa ne kadar uyuyor. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Madem ki Allah Resulü öyle dua etmemizi istedi, biz de o dua ile tamamlayalım. Allah'ım, gücümüzü zorlayacak imtihandan, mutsuzluğun başa gelmesinden, hakkımızdaki takdirin kötü tecelli etmesinden ve düşmanı sevindirecek durumlardan sana sığınırız.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533

kadim mısralar. Bu şehadettir o miftah-ı huda ki bununla açılır bab-ı rıza. Bu şehadetle olur bergi zeban, mahi-i lücce-i din-u iman. Allah yolunun anahtarı bu şehadettir ki Allah'ın rızasına kavuşma kapısı bununla açılır. Bu şehadet ile dil denilen yaprak, din ve iman denizinde bir balık bulur.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Balkanların hakikaten büyüleyici şehirlerinden biri olan Ohri'ye doğru yola çıkıyoruz. Gölüyle, taş sokaklarıyla ve asırlara meydan okuyan tarihi dokusuyla adeta açık hava müzesi olan bu şehir, Osmanlı döneminde de önemli bir merkezdi efendim. Bugün Ohri Gölü'nün kıyısında şehrin eski çarşısına yakın bir noktada yükselen Ali Paşa Camii'nden sizlerle birlikte bahsedelim istiyoruz. Kıymetli dostlar, Ohri yıllar boyunca farklı medeniyetlerin iz bıraktığı kadim bir yerleşim oldu. Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra bu kadim şehir hem idari hem de kültürel açıdan gelişti ve özellikle camiler, medreseler, hanlar ve hamamlar şehrin zengin dokusunu daha da zengin hale getirdi. Ali Paşa Camii de bu Osmanlı şehirleşmesinin en önemli eserlerinden biri olarak günümüze ulaşmış durumda. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in inşa tarihi 16. yüzyılın ortalarına, yaklaşık 1560 yılına tarihlenmekte. Yapının banisi Osmanlı Devleti'nin önemli devlet adamlarından biri olan Ali Paşa'dır. Ali Paşa, Rumeli'de çeşitli idari görevlerde bulunmuş, Ohri ve çevresinde Osmanlı düzeninin tesis edilmesinde etkili bir rol üstlenmiştir. Aynı zamanda hayır eserleriyle de tanınan Ali Paşa, Ohri'de bir cami-i şerif, medrese ve imaret içeren muhteşem bir külliye inşa etmiştir. Kıymetli dostlar, tek kubbeli ana ibadet mekanı, zarif minaresi ve dengeli oranlarıyla dikkat çeken cami-i şerif, hakikaten çok sade bir şekilde bir mimari anlayışın üstün olduğu bir hassas ve titiz bir hal üzere inşa edilmiş. Taş işçiliği oldukça özenli ve yapının genelinde sağlamlık hissi ve o kavi hal ön plana çıkmış durumda. Cami-i Şerif'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de konumu efendim. Ohri'nin eski çarşısına yakın bir noktada yer alan cami, Osmanlı döneminde şehrin ticari ve sosyal hayatının tam merkezinde bulunuyor. Bu sayede yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda şehir hayatının canlı bir parçası haline gelmiş efendim. Cuma günleri ve özel günlerde cami çevresi, Ohri halkının bir araya geldiği önemli bir buluşma noktası olmuş. Ali Paşa Camii Şerifi'nin minaresi Ohri'nin tarihi silüetine zarif bir katkı sunuyor efendim. Göl manzarasıyla birleşen bu görüntü, camiyi Balkanlardaki en estetik şehir manzaralarından birinin parçası haline getirmiş. Cami-i Şerif'in iç mekanı ise zaman içerisinde geçirdiği onarımlara rağmen sade karakterini büyük ölçüde korumuş. Sevgili dostlar, bu muhteşem Cami-i Şerif tarih boyunca çeşitli dönemlerde onarımlar görmüş. Özellikle Osmanlı sonrası dönemde yapı zaman zaman ihmal edilmiş. Ancak yerel halkın ve farklı dönemlerde yapılan restorasyon çalışmalarının katkısıyla bu muhteşem mabet ayakta kalmayı başarmış. 20. ve 21. yüzyıllarda gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Cami-i Şerif yeniden düzenlenmiş ve ibadete açık hale getirilmiş. Günümüzde Ali Paşa Camii, Ohri'nin en önemli tarihi yapılarından biri olarak varlığını sürdürmekte. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ohri'nin tarihi dokusu içindeki Cami-i Şerif, Osmanlı döneminden kalan en önemli İslami eserlerden biri olarak dikkatimizi çekiyor. Hem ibadet mekanı olarak kullanılmakta hem de şehri ziyaret etmiş olan turistlerin ilgisini çeken bir kültür mirası olarak yaşamaya devam etmektedir. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Ohri'deki Ali Paşa Camii Şerifini ziyaret ettik. Ve sizleri buradan Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Eğer elinden geliyorsa bu dünyayı bırak, öbürünü iste. Eğer yapabiliyorsan her ikisinden de vazgeç, ikisinin de sahibini iste. Sahibini bulduktan sonra dünya ve ahiret, ikisinin de ne gereği var? Yaratanı bulursan yaratılan senindir. Yaratılandan korkma ve ondan hiçbir dilekte bulunma. Yaratandan kork ve ondan her şeyi iste. Yaratan Rabbinin ibadetini geri koyup da yaratılana uymaya ve ona hizmet etmeye değer mi?

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak, namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Önce insanız, az sonra

bir fırsattı belki anlamaya, anlamla bakabilmeye hayata, eşyaya, varoluşa. Musibet istenmez. Hatta musibetten, hastalıktan Allah'a sığınılmasını salık verir Nebi Zişan. Ulaştığı yerde ciddi tahribatla birlikte, insanın derunundaki ince zayıf yönleri tekrar su yüzüne çıkarır belki musibet. Bir muhasebe gördürür kişiyi en derinlerde, kendiyle yüzleştirip idrak kanallarını açar musibet bir şekilde. Faniliğin en kavurucu hakikatiyle bekanın rahmet sanağını açar gönülleri. Çarelerin bittiği yerde, çaresizliğin çare için bir kapı olduğunu gösterir görenlere.

Aziz dinleyenler, bir savrulma yaşıyor dünya ve şaşkınız bu savrulmayla. Başkalarına yaşam alanları belirleyip varlığın zirvesinde ömür sürenler, toplumdan izole olsalar da musibetler karşısında aynı acıyı yaşamak herkes için muhtemel bir akıbet belki de. Sabrın en mümtaz temsilcisidir Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Bir imtihan sebebi hastalık ve musibet karşısındaki duruşu bütün insanlığa bir örnek teşkil eder. Evet, herkes kendince imtihana tabi tutulurken, imtihanın en şiddetlisi insanların zirvesini temsil eden peygamberleridir. Ve bir sabır kahramanıdır Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Vücudunun tamamına sirayet eden bir hastalık karşısında sabırla Hakk'a niyazı ne müthiş bir kulluktur. Hastalığının Allah'a zikrettiği diline ulaşmasıyla Hazreti Eyüp'ün nidası başlar. Ya Rab, şüphesiz ki dert bana uğradı. Sen merhametlilerin en merhametlisisin demesiyle, açılan rahmet kapılarıyla Şafi isminin tecellilerine mazhar olur Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Cana cefa kıl ya vefa, kahrın da hoş, lütfun da. Ya dert gönder ya deva, kahrın da hoş, lütfun da. Hoştur bana senden gelen, ya hilatu yahut kefen. Ya taze gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gerek ağlat, gerek güldür, gerek yaşat, gerek öldür. Aşık Yunus sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Aziz dinleyenler, insanın zayıf yaratıldığını beyan buyurur Kur'an-ı Kerim. Olumsuz durumlarda, isteğinin yerine gelmediği hallerde yahut istemediği durumlara muhatap olduğu zamanlarda sabırla değil, isyanla mağlûldür insan. Halbuki iradeyi güçlendiren, nefsin terbiyesi adına ciddi bir mürebbilik vazifesi gören önemli bir kazanımdır sabır. Sabırladır koruğun helva olup dut yaprağının atlas olması. Musibet karşısında gevşemeden, madem Allah var, ne gam diyebilmenin anahtarı. Ondan geldik, ona gidiyoruz hitabıyla. Varlığın gerçek sahibine dayanmak, insana bir fereç, bir çıkış yolu sunmanın yol haritası. Sabredenlerle beraber olduğu müjdesini veren Mevla yetmez mi kuluna? Ya sabrın karşılığının sınırsızca verildiği bir alemde Rabbin iltifatına mazhar olmak en büyük paye bilinmez mi bilene? Aziz dinleyenler, her nimetin bir külfeti olduğu gibi her külfetin de bir nimeti elbet olacaktır. Peygamber'e iman edip ona sahabe olma bir nimetse, elbet o nimetin de kendince bir diyeti olacaktı. Ta ki hakiki iman edenle etmeyenin birbirinden ayrılması gibi. Allah'ın atiyelerini ancak matiyeleri taşır der bir hak dostu. Peki neydi Allah'ın atiyesini taşımak? Bela ve musibete sabır, ibadet ve kullukta sebat, günahlara ve ilahi iradenin koyduğu sınırlara, yasaklara girmemenin gösterildiği gayretle mümkün. Ve şu ayetle tamamlayalım. Sabredenleri müjdele.

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 3 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 5 Haziran 1442. Tarihte bugün. Diyanet Kur'an Radyo yayın hayatına başladı. 2015. Arka sayfa. Günün konusu. Kripto paraların kullanımının dini hükmü nedir? Para olarak kullanılacak şey, kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul görmeli ve kaynağı itibarıyla kullanıcılara güven vermelidir. Kendi özünde, yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik, yani garar bulunan, aldatma, yani tahrir aracı olarak kullanılan ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olan şeyler para olarak kullanılamaz. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan kripto paraların kullanımı caiz değildir.

0: Bir ayet. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Nisa suresi 29. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.
2: Gençliğe rehber az sonra.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızda karşınızdayız. Geçen programımızda yaz tatilinin çocuklar için bir nefes alma fırsatı olduğundan söz etmiştik. Bugün ise yaz tatilinin belki de en kıymetli yönlerinden birini konuşacağız. Çocukların kendi hayatlarının direksiyonuna geçebilme fırsatını. Bir çocuğun bisiklet sürmeyi öğrendiği günü düşünelim. İlk başlarda bisikleti sıkıca tutan bir yetişkin vardır yanında. Düşmesin diye destek olur, yön verir, cesaretlendirir. Ama bir gün gelir, o el bisikletten çekilir. İşte o anda çocuk sadece bisiklet sürmeyi öğrenmez. Kendi dengesini bulmayı öğrenmeye başlar. Hayata dair birçok beceri de aslında böyle kazanılır. Modern hayatın en dikkat çekici özelliklerinden biri, çocukların hayatlarının giderek daha fazla yetişkinler tarafından planlanmasıdır. Ne zaman kalkacakları, hangi kursa gidecekleri, kimlerle görüşecekleri, nasıl vakit geçirecekleri, hatta ne giyecekleri çoğu zaman yetişkinler tarafından belirlenir. Elbette anne babalar olarak bunları iyi niyetle yapıyoruz. Çocuklarımızı korumak, hata yapmalarını önlemek ve onlar için en iyisini istemek amacıyla yapıyoruz. Ancak burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Eğer bütün kararları biz verirsek, çocuklar karar vermeyi ne zaman öğrenecek? Karar verme becerisi kitap okuyarak kazanılmaz. Deneyimle gelişir. Küçük seçimlerle başlar. Bir çocuk sabah hangi oyuncağı ile oynayacağına karar verir. Öğleden sonra arkadaşlarıyla sokakta oynayacağına mı yoksa evde mi kalacağına karar verir. Harçlı

0: nasıl kullanacağına karar verir. Kısacası zamanını nasıl değerlendireceğine karar verir. İşte bütün bunlar görünüşte çok küçük ama gelişim açısından son derece büyük adımlardır. Çünkü her karar bir sorumluluk getirir. Her sorumluluk da bir öğrenme fırsatı sunar. Bugün birçok anne baba çocuklarının özgüvenli olmasını ister elbette. Peki özgüven nasıl gelişir? Sürekli yönlendirilerek mi, yoksa kendi seçimlerini deneyimleyerek mi? Bir çocuğun kendine güvenebilmesi için önce kendisini sınaması gerekir. Bir karar vermesi, o kararın sonucunu görmesi, bazen başarılı olması, bazen de yanılması gerekir. Çünkü hayat tam da böyle değil midir? Ve hayat tam da böyle öğrenilir. Burada önemli olan hata yapmamak değildir. Hatalardan öğrenebilmektir. Ne yazık ki bazen çocuklarımızın önündeki bütün taşları kaldırmaya çalışıyoruz. Bütün riskleri ortadan kaldırıyoruz. Bütün sorunlar onlar adına çözülüyor. Ama hayatın kendisi böyle değil. Yarın üniversiteye gidecek, işe başlayacak, evlenecek, insan ilişkileri kuracak, zor kararlar verecek. Eğer bugün küçük kararları deneyimleme fırsatı bulamazsa, yarın büyük kararlar karşısında daha çok zorlanacaktır. Yaz tatili bu açıdan eşsiz bir fırsattır. Çünkü okul dönemindeki yoğun programların aksine çocukların önünde daha geniş bir hareket alanı vardır. Örneğin bir gençten haftalık planını kendisinin yapması için imkan verilmelidir. Bir hafta hangi etkinlikler içinde olacak? Hangi arkadaşlarını ziyaret edecek? Ailesine hangi konularda yardım edecek? Boş zamanlarını nasıl değerlendirecek? Bu soruların cevaplarını hazır vermek yerine onun düşünmesine ve deneyimlemesine fırsat tanınmalıdır. Elbette ki belki ilk plan mükemmel olmayacaktır. Belki bazı günler zamanını iyi kullanamayacaktır. Ama öğrenme tam da burada başlar. Çünkü sorumluluk verilerek gelişir. Karar verme becerisi de karar vererek gelişir. Bir başka önemli konu ise risk alma becerisidir. Risk almak çoğu zaman yanlış anlaşılır. Burada kastettiğimiz tehlikeli davranışlar değildir elbette. Yeni bir şey denemeye cesaret etmektir. Bir etkinliğe katılmaktır. Bir projeye başlamaktır. Bir hata yapmayı göze almaktır. Bir fikir üretmektir. Başarısız olma ihtimaline rağmen adım atabilmektir. Hayatta başarılı olan insanların ortak özelliklerinden biri de budur. Her şeyi garantiye almaya çalışmamışlardır. Denemişlerdir, yanılmışlardır ve tekrar denemişlerdir. Çocuklarımızın da bu deneyimlere ihtiyacı var. Yaz tatili onlara tam da bu alanı sunar. Belki sokak oyunları ile sosyal becerilerini geliştirirler, hayatın provasını yaşarlar. Belki küçük bir oyun bahçesi oluştururlar, belki bir yardım kampanyasına katılırlar, belki yeni bir beceri öğrenirler. Önemli olan sonucu değil, süreci yaşamalarıdır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, anne babalık bazen bisikleti tutmak ve sonunda bisikleti bırakabilmektir. Çocuklarımızı korumak isteriz, bu çok doğal. Ama gelişim biraz da kontrollü özgürlük ister. Alan ister, güven ister ve elbette ki sorumluluk ister. Belki bu yaz çocuklarımız için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri, onların yerine karar vermek değil, karar verebilecekleri alanlar oluşturmaktır. Çünkü yarının güçlü yetişkinleri, bugün küçük kararlar alabilen çocukların arasından çıkacaktır. Önümüzdeki programımızda yaz tatilinin çocuklara kazandırabileceği sorumluluk bilinci ve çalışma deneyimleri üzerine konuşacağız. Sağlıcakla kalın efendim, görüşmek üzere.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Mü'mine hilat-ı dindir kat kat, vacibat-ı sünen-ü mendubat. Sırrı var her birinin, hikmeti var, hasra gelmez nice hasiyeti var. Eylemiş Hazreti Vehhab-ı Kerim, her birin vasıtayı lütfi azim. Vacipler, sünnetler ve menduplar mümin kişiye kat kat elbisedir. Her birinin hikmeti ve sırrı vardır. Sakın ha, nice özelliklere sahip olan bu emirleri üstün körü yapmak asla doğru değildir. İhsanı bol ve bağışlayıcı olan Yüce Allah onların her birini insanların büyük lütuflara erişmesi için birer vasıta eylemiştir.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Reklam.
4: Hayırlı akşamlar, az sonra.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar. Bugün 18 Haziran Perşembe, yağmurlu bir Ankara akşamında Diyanet Radyo mikrofonlarından sizlere sesleniyoruz. Yağmurun toprağa bereket, gönüllere ferahlık taşıdığı bu güzel akşamda biz de akşamın huzurunu ve bereketini sizlerle paylaşmaya niyet ettik. Kimi evine dönüyor, kimi işinin başında, kimi de sevdikleriyle aynı sofrayı paylaşmanın hazırlığında. Nerede ve hangi halde olursanız olun, sesimizin ulaştığı her yere gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Yağmurun rahmeti, akşamın huzuru üzerinize olsun diyoruz. Diyanet Radyo'ya, Hayırlı Akşamlar programına hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Haziran yağmuru altında yollarda olan kıymetli dinleyicilerimiz, şu an direksiyon başındaysanız sizlere küçük ama önemli bir hatırlatmada bulunalım. Yağmurla birlikte yollar kayganlaşabiliyor, görüş mesafesi azalabiliyor ve trafik normalden daha yoğun hale gelebiliyor. Acele etmek yerine tedbirli olmayı tercih edelim. Takip mesafemizi koruyalım, hızımızı yol şartlarına göre ayarlayalım ve dikkatimizi trafikten ayırmayalım. Çünkü sizi bekleyenler var. Evde, iş yerinde, belki bir sofranın başında yolunuzu gözleyenler var. Birkaç dakika geç kalmak için hiçbir zaman güvenli bir yolculuktan daha değerli bir şey yoktur diyoruz. Her zaman bunu söylüyoruz ve Rabbim çıktığınız yolları hayra ulaştırsın diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Kulağınız bizde olsun. Diyanet Radyo açıksa aracınızda sorun yok diyoruz ve birbirinden güzel eserlerle sizlerle birlikteyiz.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için Emlak Katılım şubelerine bekleriz.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
4: Bir selamınız, bir duanız, bir temenniniz belki de hiç tanımadığınız bir insanın gönlüne umut olabilir. Diyanet Radyo'nun sesi bugün sadece bulunduğunuz şehirlerde değil, ülkemizin 81 ilinde ve dünyanın dört bir yanında yankılanıyor. Kimi gurbet elde memleket hasretiyle, kimi yolda, kimi evinde, kimi iş yerinde bizlere kulak veriyor. Siz de mesajlarınızı, selamlarınızı ve güzel dileklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kim bilir belki birkaç satırlık bir mesajınız milyonlarca insanın kalbinde filizlenecek bir iyiliğe vesile olur. Çünkü biliyoruz ki biz güzel söz paylaşıldıkça çoğalır, samimi dua ulaştığı gönülde karşılığını bulur. Hayırlı akşamlar, uşağımıza yağmur yağmaya başladı demiş Şule Yıldırım Uşak'tan yazıyor bize. Bereketli ve afatsız olmasını dilerim diyor ve tüm dinleyicilere sağlık, huzur ve afiyet diliyor. Eşref Ziya'dan Sensiz eserini istediğini de ifade etmiş. İşte böyle mesajlarınız gelmeye başladı bile. Mesaj kutumuzda sizlerin mesajlarını da görmek istiyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, bizi güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Dedik ya 81 ilimizden ve dünyanın dört bir tarafından bizlere mesajlarınız geliyor. İşte onlardan biri yavru vatandan herkese hayırlı akşamlar demiş. Kıbrıs'tan herkese selamlar gönderen dinleyicimiz Kamil Altuğ. Sizi dinlemek huzur ve mutluluk verici demiş. Bizim için de sizden gelen mesajları görmek huzur verici ve mutluluk verici. Ve bir başka mesaj Almanya'dan Gülsüm Ulukış'la. Aileme Gül Ahmet'i hediye ediyorum demiş ve tüm dinleyicilerimize hediye ediyor bu eseri. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugününüz nasıl geçti evde olanlar için? Ümit ediyoruz ki gününüz güzel geçmiştir. İşleriniz kolaylaşmış, gönlünüze huzur veren nice güzelliklerle karşılaşmışsınızdır. Belki yoruldunuz, belki koştunuz, belki de bugün küçük bir iyiliğin, güzel bir sözün mutluluğunu yaşadınız. Şimdi akşam vakti diyoruz. Günün telaşının yavaş yavaş geride kaldığı veyahut tam da o telaşın ortasında olduğunuz bir zaman dilimindesiniz. Ama artık bundan sonra insanın biraz daha dinlenip nefes aldığı saatler başlıyor. Temennimiz odur ki gününüz nasıl güzellikle geçtiyse akşamınız da aynı güzellik ve huzur içerisinde devam etsin. Diyanet Radyo'dan ayrılmayın.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın huzurunu, bereketini ve güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Denizli'den Hilal Hanım hayırlı akşamlar diliyor ve akşam yemeği hazırlığında devamlı sizinle zaman güzel geçiyor demiş. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki siz de varsınız. Denizli Emir Sultan Kur'an kursu arkadaşlarıma da buradan çok selamlar gönderiyorum demiş. Evet, o selamlar da yerine ulaşmıştır mutlaka. Biz de sofralarınıza bereket, hanelerinize muhabbet ve gönüllerinize ferahlık nasip olsun diyoruz. Duamız böyle olsun. Rabbim bugün yaşadığınız güzellikleri çoğaltsın, eksik kalan işlerinizi kolaylaştırsın, yarınlarınızı da hayırlarla doldursun diyelim. Bu güzel akşamda Diyanet Radyo olarak evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Huzurunuz daim olsun diyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Eve dönüş yolunda olanlara kolaylıklar diliyoruz, iyi yolculuklar diliyoruz. Eve dönüş yolundaki Saliha, Betül, Meryem, Sena ve Selime Serra için Kardan Aydınlık eseri isteniyormuş bir dinleyicimiz tarafından. Teşekkür ediyoruz, biz de notlarımızın arasına onu alalım. Ve bir başka mesaj, Bursa'daki bir yuvanın mutfağından tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine hayırlı akşamlar demiş dinleyicimiz. Allah hepimize ettiğimiz salih niyetlerimizi gerçekleştirebilecek ortamlarla ve insanlarla karşılaştırsın diyor. Ve sıradaki eser bahçede kuzularımızla vakit geçiren çocuklarıma ve eşime gelsin demiş dinleyicimiz. Evet, gördüğünüz gibi mesajlarınız geliyor. Bir taraftan birbirinden güzel eserler, akşamın güzelliğini paylaşıyoruz ve tabii sizler eve varmış olabilirsiniz. İşten çıkmış olabilirsiniz. İş yerinde hali hazırda mesai devam etmiş olabilir. İşler başlar, biter. Yeter ki sizin moraliniz yerinde olsun, motivasyonunuz yüksek olsun. Nasıl güne güzel başlıyorsanız öyle devam etsin ve gün o güzellikle, o heyecanla ve o moral düzgünlüğüyle sona ersin diyoruz. Çünkü eve gittiğinizde de sevdikleriniz sizden bir güler yüz bekler. Yüzünüze baktığında şöyle dışarıdan güler yüzü getirdiğinizi, tebessümü getirdiğinizi, mutluluğu getirdiğinizi görmek isterler dolayısıyla. Dışarıda ne yaşanmış olursa olsun, iş yerinde ne olmuş olursa olsun, eve geldiğinizde, kapı açıldığında yüzünüzdeki tebessüm olsun, yüzünüzdeki güler yüz olsun diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, bizden ayrılmayın.

Hayırlı akşamlar devam ediyor. Bu hafta sonu yaklaşık 2,5 milyon genç üniversite hayaline bir adım daha yaklaşmak için sınav sıralarında yerini alacak. Öncelikle şunu hatırlatalım, sınav önemlidir ama hayatın tamamı değildir. Bir sınav insanın değerini, karakterini, ahlakını, yeteneklerini ve gelecekte başarabileceklerinin tamamını ölçemez. Bu sınav sadece uzun bir yolculuğun duraklarından biri. Uzmanlar da son günlerde yeni konular öğrenmeye çalışmak yerine eksik görülen noktalara odaklanmayı, düzenli uyumayı ve zihni dinlendirmeyi tavsiye ediyor. Sevgili gençler, bugüne kadar verdiğiniz emek çok kıymetliydi. Şimdi yapmanız gereken kendinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmak. Sonucu düşünerek kaygılanmak yerine sorularla karşılaştığınız ana yoğunlaşın diyoruz. Rabbim tüm öğrencilerimize, gençlerimize, üniversite sınavına gireceklere zihin açıklığı versin, emeklerinin karşılığını almayı nasip etsin. Evet, bu duayı da ettikten sonra yine güzel bir eser dinleyelim. Diyanet Radyo'dasınız, ayrılmayın.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Selamun aleyküm, hayırlı güzel akşamlar dilerim. Ben Lila, sevdim seni mabuduma eserini rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Allah'a emanet olunuz diyor. Sizler de öyle, Allah'a emanet olunuz. Rize'den gelen bir mesaj, Rize'ye gönül dolusu selamlar, sevgiler göndermiş olalım buradan. Ömer Karaoğlu'ndan Eyüp Sabrım yok benim, İsteyebilir miyim demiş dinleyicimiz. İsteyebilirsiniz. Çalar mıyız acaba bilemiyorum. Şöyle ilerleyen dakikalarda programın sonlarına doğru biraz böyle tempomuz azalırken, orta ritme düşerken tabii ki yerine getiririz. Neden çalmayalım, neden hediye etmeyelim sizlere? Teşekkür ediyoruz. Yasemin Hanım yazmış bizlere, çok sağ olun. Ve bir başka mesaj, Bornova'dan gelen bir mesajımız var Kevser Hanım'dan. Hayırlı akşamlar diyor. Allah'ın bizim için takdir ettiklerinden razı olduğumuz huzurlu bir akşam dilerim. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyor. Teşekkür ediyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Güzel eserler dinlemeye devam ediyoruz.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Mutfak ekibini merak ediyoruz. Acaba şu anda ne yapıyorlar? Evlerde yemekler artık ocağa kondu mu veya sofralar hazırlandı mı? Ev ahalisi evde hazır bir şekilde şu anda bulunuyor mu? Yoksa eve gelmeyenler varsa onlar arandı ve nerede kaldın denildi mi? Bunların hepsi önemli, öyle değil mi? Evin disiplini şart. O yüzden evde bulunanlar, evi çekip çevirenler... Dışarıdan gelenleri bir an önce eve gelmeye davet etsinler. Çünkü artık akşam oldu ve artık akşam muhabbetinin vakti geldi. Bir araya gelmenin zamanıdır diyoruz ve Diyanet Radyo'da birbirinden güzel eserleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Zaman zaman söylediğimiz gibi bu akşam da aynı geleni yerine getirelim bence. Yemekten sonra işler zaten bitti. Evimize geldik. Mutlu yuvamızdayız. O halde şu... Teknolojik esaretleri bir kenara bırakalım. Yani telefonları, tabletleri kaldıralım. Bir kenara bırakalım. İnterneti kapatalım. Şöyle birbirimizin gözlerinin içine bakalım. Yüzümüze bakalım. Ve sonrasında güzel bir sohbet başlatalım. Yarım saat, bir saat, iki saat. Neyse, laf nereye kadar gidiyorsa. Şunu göreceksiniz günün sonunda. İyi ki bu tavsiyeyi yerine getirmişim. İyi ki evde ailemle birlikte vakit geçirmişim. Bakın yarın sabah çok daha güzel bir şekilde, çok daha dinç bir şekilde uyanacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. O halde vakit geçirmeden bu tavsiyeyi hep birlikte yerine getirelim. Diyanet Radyo'dasınız, bizden ayrılmayın.

0: reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
4: Diyanet Radyo'dasınız ve birbirinden güzel eserlerle, mesajlarınızla bu akşamı hep birlikte güzelliğini paylaşıyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kahramanmaraş'tan Zeynep. Canım annem ve canım babam için Savaş Talha'dan Sensizlik adlı eseri istiyorum demiş dinleyicimiz. Ve bir mesaj Konya'dan geliyor, hayırlı akşamlar dilekleriyle. Ailecek zevkle dinliyoruz. Allah hepimize kendisini tanımayı, hakkıyla kulluk yapabilmeyi ve gafletten uzak olabilmeyi nasip etsin. Cümlemize afiyet versin. Amin. Seyrimde bir şehre vardım adlı eseri dinleyebilir miyiz demişler. Teşekkür ediyoruz. Biz de notlarımızın arasına hemen koyuyoruz. Şimdi Konya olunca farklı oluyor. Gez dünyayı, gör Konya'yı sözünü boşuna söylememişler, öyle değil mi? Selçuklu mirası olan o güzel şehri mutlaka görmelisiniz. O manevi atmosferinden mutlaka faydalanmalısınız. Ve tabii ki güzel yiyeceklerinden mutlaka tatmalısınız. Etli ekmeğinden düğün pilavına, teridine kadar artık sizi sabahtan akşama kadar farklı farklı lezzetlerle doyurabilecek müthiş bir mutfağı olan şehrimiz Konya. Diğer şehirlerimizi de tabii ki ayırt etmiyoruz ama yeri gelmişken Konya'ya böyle bir ayrıcalık yapmış olalım. Teşekkür ediyoruz. Ve 8 ila 5 yaşlarında olan iki küçük dinleyicimiz var. Eylül ve Ela. Okulun hatim konvoyundayız demişler. Sizi dinliyoruz ve sizi çok seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Hele ki böyle güzel mesajlar geldikçe size olan sevgimiz kat be kat artıyor. Rabbim sizlere zihin açıklığı versin. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve bu topraklar, bu coğrafya, Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek. Dolayısıyla sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Onlar da sordum sarı çiçeği istemişler ama bir bakalım, varsa eğer böyle yeni bir versiyon söz konusuysa onu da dinletiriz. Neden olmasın? Diyanet Radyo'dasınız. Yeni bir saat dilimine geçmeden güzel bir eser dinliyoruz şimdi.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatlerimiz 19.05'i gösteriyor. Son yarım saatlik dilimin içerisindeyiz. Sizlerden gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Ve tabii ki birbirinden güzel eserlerle akşamın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Ben Kübra, annem ve babam için sabır düştü ilahisini istiyorum demiş bir dinleyicimiz. Onun dışında bir başka mesaj. Hayırlı bereketli akşamlar dileyen bir başka dinleyicimiz var. Programınızı ilgiyle dinliyorum demiş. Ruhum dinleniyor. Allah razı olsun. Kendisi de Erler Demine Destur Olalım adlı eseri istemiş. İbrahim Bey, teşekkür ediyoruz. Hayırlı nurlu akşamlar diliyoruz. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan güzel dua programındayız. Allah'ım her birimize güzel, hayırlı haberler ulaştır. Sevindir. Hiç kimseye su sıkıntısı yaşatma. Mümkünse Gül Ahmet'in eserini yayınlarsanız çok mutlu oluruz demiş Mehtap Hanım. Biz de teşekkür ediyoruz ve notlarımızın arasına alıyoruz. Bir mesaj daha gelmiş Konya'dan Muhammed Kerem. Herkese hayırlı akşamlar. Güzel ülkem için Hasan Sandık'tan bir eser istiyorum demiş. Düşer aklıma. Notlarımızın arasına aldık. İyi ki varsınız diyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz sizler de. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Van'dan Hasan Talay. Hayırlı yayınlar dilemiş. Sıradaki eseri eşime ve bize dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Onu da yine kaydetmiş olduk. Mesaj kutumuzda mesajlarınız bu şekilde gelmeye devam ediyor. Eskişehir'den Tuğba. Tüm Müslüman kardeşlerimize, Diyanet çalışanlarına ve muhabbetiyle, hasretiyle dolu kalbimin diğer yarısı eşim Ömer'e çok selamlar demiş. O da Eşref Ziya'dan bir eser istemiş. Evet, mesajlarınız bu şekilde gelmeye devam ediyor. Diyanet Radyo'dasınız. Birbirinden güzel eserlerle biz de mikrofondayız.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Bazen hayatın telaşı içinde fark etmeden kabalaşıyoruz. Sesimiz yükseliyor, sözlerimiz sertleşiyor, acelemiz nezaketimizin önüne geçiyor. Oysa insanı büyüten makamı, serveti ya da bilgisi değil, gönlünün inceliği ve sözünün zarafetidir. Kabalıktan nezakete, hoyratlıktan zarafete giden yolsa uzaklarda değil, insanın kendi içinde başlar. Çünkü her insanın kalbinde Allah'ın lütfettiği bir merhamet ve nezaket cevheri vardır. Mesele onu bulabilmek ve ortaya çıkarabilmek. Bunun yolu da biraz tefekkürden, biraz hikmetten geçiyor. Hikmet sahibi insan bilir ki kırmak bir anda olur, tamir etmek bazen yıllar sürer. Sertlik güç göstergesi değildir, asıl güç öfkeliyken yumuşak kalabilmek. Zarafetse zayıflık değil, olgunluğun en güzel hali. Bu yüzden güzel insanlarla vakit geçirin, gönlü güzel insanların sözüne kulak verin. Çünkü insan en çok beraber yürüdüğü insanların ahlakından etkilenir. Nezaket de iyilik gibi bulaşıcıdır. Bugün bir tebessümle, bir teşekkürle, bir gönül alıcı sözle başlayın. Belki de dünyayı değiştiremeyiz ama bir insanın gününü güzelleştirebiliriz. Ve unutmayalım, güzel söz kalbe, güzel ahlaksa ömre iz bırakır. Diyanet Radyo'dasınız. Bizden ayrılmayın.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasının saatlerimiz 10.19.16'yı gösteriyor. Artık yavaş yavaş işlerden çıkıp eve gitmeler başladı. Hatta sona ermiştir de diyebiliriz. Ümit ediyoruz ve evde o huzur ortamı sağlanmıştır diye temenni ediyoruz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Adana'dan Sevda Hanım, bir yandan balkonumdan manzarayı seyredip tefekkür ederken kulağım sizde ve güzel ezgilerde demiş. Sıradaki ilahiyi değerli eşim Akif'e armağan olsun diye de eklemiş. Hayırlı akşamlar, kulağımız her zaman Diyanet Radyo'da. Savaş Talha'dan Allah'ım eserini istiyorum demiş Gaziantep'ten Esma Hanım. Ve bir başka mesajımız. İstanbul'dan Zehra Gül Gönül. Ailem için Ömer Karaoğlu'ndan bir ezgi istiyorum demiş. Hayırlı akşamlar dileklerini gönderiyor. Ve bir başka mesajımız. Hayırlı akşamlar. Müdaviminiz olan eşim Halil İbrahim için Mustafa Demirci'den Dün Gece adlı ilahi istiyorum demiş. Kocaeli'den Özlem Hanım. Bütün mesajları bu şekilde okumaya gayret ediyoruz. Eğer eksiklerimiz varsa, gözümüzden kaçanlar varsa da aman diyelim, kusura bakmayın. Bazen gözümüzden de kaçabiliyor elbette. Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor ve tabii birbirinden güzel eserler de bu frekansta Diyanet Radyo'da sizlerin kulaklarında.

Programımızın sonuna doğru ilerlerken sizlerden gelen mesajları da mutlaka paylaşıyoruz yine bu frekansta, bu mikrofonlardan. Ekrem Güzel hayırlı yayınlar dilemiş bizlere ve Ammar Acarlıoğlu'ndan Geceler adlı eseri istemiş. Bir başka mesajımızda da hayırlı bereketli akşamlar diliyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Antalya'dan Dilek Hanım olmalı. Evet, bugün aklıma düşen ve ömrüm boyunca yaşam şiarı edineceğim basit bir hayalimi paylaşmak istiyorum demiş. Sokakları süpüren temizlik görevlisine bir şişe soğuk su alıp ikram edeceğim. Dışarıda sokakta tanımadığım herhangi bir kimseye Kur'an-ı Kerim hediye edeceğim. Ve aynı zamanda peygamberimizin hayatını ve dinimizi anlatan dini kitaplar hediye edeceğim demiş. Çok güzel, bu davranışlara devam etmek lazım. Çünkü ne demiştik az önce? İyilik bulaşıcıdır. Siz bir iyilik yaparsınız, ona şahit olan bir başkası aynı güzelliği başka birine taşır. Böylece küçücük bir davranış dalga dalga büyüyerek nice gönüllere ulaşır. Rabbim iyiliğinizi kabul etsin diyoruz. Ve bir başka mesaj. Selamun aleyküm Van'dan Ahmet Hüsrev Koyuncu. Hüsrev Paşa Camii İmam Hatibi bize ulaşıyor. Diyanet Radyo vazgeçilmezimizdir diyor. Çok teşekkür ederiz. Şu anda Hüsrev Paşa Camii avlusunda açık ve ziyaretçilerimiz de dinlemektedirler demiş. Ne kadar güzel. Acaba kaç kişi dinliyor bizi merak ediyorum şu anda. 5, 10, 15... Her birine selamlarımızı iletiyoruz. Buradan, Ankara'dan, merkez stüdyolarımızdan, Diyanet Radyo'dan Allah ibadetlerinizi kabul buyursun, eğitimleriniz kabul olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve sıradaki ilahi hafızlığa ilk adımını atan torunum Ayşe Serra'ya armağan ediyorum demiş hocamız. Teşekkür ediyoruz ve orada bizi dinleyen herkese kucak dolusu selamlar.

yaz an senin için. Hançerin bağrıma inmiş banane.

korkum yok yastan. Efsane yüreğim, dillere destan. Şöhret senin için, şan senin için. Efsane yüreğim, dillere destan. Şöhret senin için,

Aşkın hayattır, yokluğun ecel, etikte bekliyor can seni ki. Varlığın hayattır, yokluğun ecel, etikte bekliyor can seni ki. Sensin yolum varım, namusum ağrım.

Ve hayırlı akşamlar programının bu akşamda sonuna geldik. Bu güzel akşamda bizlere eşlik ettiğiniz, evlerinizde, iş yerlerinizde, yollarda ve gönüllerinizde bizlere yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rabbim akşamınızı huzurla, sofralarınızı bereketle, hanelerinizi muhabbetle doldursun diyoruz. Yağmurun rahmeti gibi gönüllerinize de ferahlık versin. Diyanet Radyo mikrofonlarından sizlere veda ederken sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
3: Mecelleden dersler az sonra.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Cenab-ı Hak seni bir avuç toprakken nasıl insan yarattı? Bütün toprakları ve cansız sandığın şeyleri de böyle bilmek ve böyle tanımak gerek. Hakikat aleminin canlıları bu alemde an olur, Hazreti Musa'nın asası gibi ejderha oluverir. Dağlar Hazreti Davud'un sesine ses verir, ilahiler okur. Demir onun avucunda mum gibi yumuşar. An olur, rüzgar Hazreti Süleyman'a hamal olur, onu taşır. Nemrud'un ateşi Hazreti İbrahim'e gül bahçesi olur. Ay Hazreti Muhammed'in bir işaretini görür, ikiye ayrılır. Peygamberimizin ayrılığından ötürü Hannane direği akıl fikir sahibi olur. Duyan ve düşünen bir varlık gibi inler, feryat eder. O halde bu dünyada her şey canlıdır. Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Sana Allah'ı tesbih etmeyi hatırlatıyor, Sübhanallah dedirtiyorsa, işte bu hatırlatış, onun söze gelmesi tesbihi sayılır.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelle'den Dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bugün konu edeceğimiz Mecelle kaidesi, zikru ba'zı ma la yetecezze'u ke zikri kullihi. Yani bölünemez olan bir şeyin bir kısmını söylemek, tamamını söylemek gibidir. Bölünemez olan, bölünmesi mümkün olmayan bir şeyin bir kısmını söylemek, tamamını söylemek gibidir. Bölünmesi imkansız olan şeyler bütün olarak değerlendirilir ve bunların bir kısmının veya bölünemez olan şeyin bir cüz'ünün, bir bölümünün ifade edilmesi, tamamının ifade edilmesi anlamına gelir. Buna en güzel örnek mesela, şufa hakkı olan, yani öncelikli satın alma hakkı olan birisi, bu hakkının bir kısmından ya da yarısından feragat ettiğini ifade etse, ben şufa hakkımın bir kısmını kullanmak istemiyorum veya hakkımın yarısından feragat ediyorum dese, şufa hakkının, yani öncelikli satın alma hakkının tamamından feragat etmiş kabul edilir. Çünkü şufa hakkı bölünebilir bir şey değildir. Ancak bölünebilir olan bir şeyin bir kısmını söylemek, bölünebilir olan bir şeyin bir cüz'ünü söylemek, belli bir bölümünü söylemek, tamamını söylemek gibi değerlendirilemez. Mesela bir şahıs diğerine, senin falancaya olan 600 lira borcunun 1/3'üne kefilim dese, yani 1/3'üne kefilim, 1/3 oranında kefilim dese, borcun sadece 200 lirasına kefil olmuş olur. Dolayısıyla bir kısmını söylemiş, ifade etmiş olmakla borcun tamamına kefil olmuş sayılmaz. Aynı şekilde bir şahıs diğerine, benim senden alacağım olan 400 liranın 1/4'ünü, yani 1/4'ünü ibra ettim dese, borcun 100 lirasını silmiş sayılır. Çünkü burada bölünebilir olan şeyler söz konusu ediliyor ve söz konusu edilmiş olan bu bölünebilir şeylerin belli bir kısmının söylenmesi, belli bir kısmının cüz'ünün ifade edilmesi, tamamını söylemek gibi değerlendirilemez. Değerli dinleyenler, bu kaideyle ilgili olarak bir tek istisnadan söz edilir. O da şudur. Gerçi örnek biraz garip ama bir şahıs diğerine benim yarım, yani 1/2'm veya 1/3'üm sana kefildir dese, bu kefalet akdi gerçekleşmez. Yani ben sana yarı yarıya kefilim, benim yarım sana kefil demesi ile böyle bir kefalet akdi gerçekleşmez. Dolayısıyla burada bir bütünün, bir cüz'ünün, bir kısmının söylenmesi, tamamının söylenmesi gibi kabul edilmemiştir. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir başka Mecelle'den Dersler programıyla tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 3 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 5 Haziran 1442. Tarihte bugün Diyanet Kur'an Radyo yayın hayatına başladı. 2015. Arka sayfa. Günün konusu. Kripto paraların kullanımının dini hükmü nedir? Para olarak kullanılacak şey, kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul görmeli ve kaynağı itibarıyla kullanıcılara güven vermelidir. Kendi özünde, yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik, yani garar bulunan, aldatma, yani tahrir aracı olarak kullanılan ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olan şeyler para olarak kullanılamaz. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan kripto paraların kullanımı caiz değildir.

0: bir ayet. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Nisa suresi 29. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen 3 kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, biz kim, peygamber kim, Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Dünyayı kim boyadı? Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hakikat yolculuğundaki bugünkü sorumuz, dünyayı kim boyadı?

0: yadı. Sınıfla beraber sinemadaydık. Türkiye'deki zengin bitki örtüsünü anlatan bir belgesel seyrediyorduk. Bin bir türlü çiçek, bitki, ağaç, meyve ve sebze vardı. Hiçbiri birbirine benzemiyordu ve her biri ayrı ayrı çok güzeldi. Rengarenk bir bahçenin içindeydik sanki. Hayran hayran seyrederken belgeseldeki her şey birden gerçeğe dönüşüverdi. Bir bitki tüneline girdim. Tünelin sonunda öyle parlak bir ışık vardı ki gözlerim kamaştı. Kapadım gözlerimi. Geldiğim yer mis gibi kokuyordu. Hafif bir rüzgar vuruyordu yüzüme ve burnuma harika kokular getiriyordu. Çiçek kokusuydu bu. Merakla gözlerimi açtım. Açtım ama sadece parlak bir ışık vardı. Hiçbir şey yoktu ortalıkta. Ayaklarım yere basıyordu ama yer bile görünmüyordu. Sadece hissediyordum. Sonra bir adım attım ama ilerleyemedim. Bir yere çarptım. Gözlerimi iyice açtım. Yine de hiçbir şey görünmüyordu. Ellerimle yokladım. Önümdeki bir ağaçtı. Ellerimle yoklayarak ağacın yanından yürümeye devam ettim. Her yer farklı bitkilerle, ağaçlarla ve çiçeklerle doluydu. Hepsini ayrı ayrı kokladım. Şimdiye kadar hiç bilmediğim güzellikte kokularla tanıştım ama bu kokuların kaynağını neden göremiyordum? Sonra biri seslendi.
1: Renksiz diyara hoş geldin.
0: O ne demekti? Şaşkınlıktan cevap veremedim. Bir türlü göremediğim bu kişi konuşmaya devam etti.
1: Burada yaşadığın dünyadaki her şey var dostum. Tek fark her şeyin renksiz olması.
0: Nasıl olabilirdi böyle bir şey? Şimdiye kadar böyle bir şey olabilme ihtimali aklımın ucundan bile geçmemişti. Burada insanlar nasıl yaşıyorlardı? Hayvanlar için bile renkler çok önemliydi. Burada anne kuşlar yavrularının gagalarını nasıl görüyor, onları nasıl besliyorlardı? Hatta bazı hayvanlar için renkler hayati öneme sahip. Mesela arılar insanlardan daha iyi bir renk görüşüne sahip oldukları için çiçeklerin bizim göremediğimiz renklerini fark edebiliyorlar. Böylece de bal özü bulabiliyorlar. Bazı böcekler mor ötesi ışınları göremese avlarının peşine düşüp beslenemezler bile. O halde bu renksiz diyar hiç onlara göre değil. Hepimiz için renkler ne kadar önemliymiş meğer. Kırmızı ne güzel bir renkmiş. Yeşil muhteşemmiş. Renklerimi istiyorum ben. Sarı, turuncu, mavi. Neredesiniz? Hayal kırıklığı içinde renklerin isimlerini sayıklıyordum. Kaybettiğim renkleri bir bir ararken omzuma bir el dokundu. Hadi, film bitti, gidiyoruz. Öğretmenin sesiyle uyandığımda her şeyin bir rüya olduğunu anladım. Sinema salonundan çıktığımızda sanki gözleri ilk kez gören biri gibiydim. Her şey ne kadar güzeldi. Renkler dünyamızdaki her şeye vücut veriyordu. Yeşilin tonları, mevsimlerin renkleri, dünyanın değişen elbiseleri, ormandaki, göldeki, sokaktaki doğal resimler, güneşin ışığı karşımdaki ağacın yapraklarının arasından altın gibi ışıldıyordu. Önümden uçan kelebeğin minicik kanadına mavinin her tonu ince bir nakış gibi nasıl da işlenmişti. Bir kedi geçti önümden. Kendi bembeyaz, gözleri ise masmavi. Peki ya bu harika renkleri algılayan gözlerimiz, beynimiz? Onları kim bu kadar mükemmel yaratmış? Işığı kim yaratmıştı? Işığın, gözlerimizin, renklerin ve her şeyin yaratıcısına bir kez daha teşekkür ettim. Onun gücüne bir kez daha hayran kaldım. O ve yarattığı her şey mükemmeldi. Elbette gözleri görmeyen insanlara verdiği başka yetenekler de bu mükemmel dengenin bir parçasıydı. Gelişmiş kulakları ve müziğe yetenekleri. Duyarlılığı giderek gelişen parmak uçlarıyla onlar da dünyaya başka gözlerle bakıyorlardı.

Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim, alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Bu haftaki sohbetimizde İslam dünyasının dönüşümü ve çıkış yolları ekseninde zihniyetimizi, tarihsel background'umuzu ve gelecek perspektifimizi konuşmaya gayret edeceğim. Aziz dinleyenlerim, bugün modern dönemde İslam dünyası sekülerleşmeden kadının konumuna, küreselleşmeden ekonomik ilişkilere, teknolojiden sanata kadar her alanda devasa bir toplumsal dönüşümle karşı karşıya. Sanayi sonrası köklü değişimlerin yaşandığı, internetin ve yapay zekanın dünyayı yeniden şekillendirdiği bu sosyal zeminde yeni sorunlara karşı yeni ve dinamik İslami fikirler üretememek ne yazık ki modern İslam dünyasının en büyük ve en hayati meselesi olmuş durumda. Açık konuşalım. İslam dünyası son 250 yıldır teknolojik, bilimsel, sosyal ve ekonomik alanlarda geride kaldı. Gelenek, geçmişin küllerine tapmak olarak algılandı. O küllerin altındaki ateşi canlı tutmaya çalışmak maalesef geri planda kaldı. Biz ateşi unuttuk, küllerle avunur duruma geldik. Gelin bugün o külleri biraz üfleyelim ve hakikatle yüzleşelim. Ne oldu bize? Önce onu bir konuşalım. Biz hep geride değildik, geride olmadık. 10. ve 13. yüzyıllar arasına döndüğümüzde karşımıza muazzam bir bilimsel ve teknolojik hamle çıkıyor. Tıp, tarım, matematik, botanik, kimya ve astronomide dünyanın öncüsü Müslümanlar olmuştu. Dünya bilim tarihini bir bütün olarak kabul eden bir alimimiz var, Fuat Sezgin hocamız. Merhum hocamızın ifade ettiği gibi Batı medeniyeti İslam medeniyetinin çocuğudur. Bilimler eski Mısır, Babil, Yunan, İslam ve Avrupa yolunu takip etmiş. Bugün Batı bilimi diye sunulan şey aslında İslam bilimlerinin bir devamıdır. Müslümanlar öncüllerinden yani Yunan'dan, Babil'den, Sasani'den ve Hint'ten aldıkları ilmi iyice hazmetmiş, onu geliştirmiş ve insanlığın ortak mirasına muazzam katkılar sunmuşlardı. Hatta bugün Batı'nın gurur kaynağı olan üniversite kurumu Haçlı seferleri esnasında İslam dünyasındaki medrese modelinden ilham alınarak geliştirilmiş bir kurumdu. Peki bu muhteşem yürüyüş neden ve nasıl durdu? Tarihsel kırılma tek bir günde olmaz değerli kardeşlerim. İslam dünyasının gerileme süreci coğrafyaya göre 13. ile 16. yüzyıllar arasında başladığını görüyoruz. Osmanlı'nın 16. yüzyıl ortalarında Viyana önlerindeki o meşhur geri çekilişiyle başlayan süreç 19. yüzyıla gelindiğinde acı bir tabloya dönüştü. Müslüman coğrafyanın çok büyük bir bölümü batılı devletlerin açık sömürgesi haline geldi. Marshall Hodgson şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki 16. yüzyıldan sonra batı dünyasında teknik rasyonellik gelişirken ve burjuvazi denilen girişimci tüccar sınıfı yükselirken batı hegemonik bir güç haline geldi. Biz ise bu dönüşümü sadece seyretmekle yetindik. İslam dünyasındaki gerilemenin iki yüzü olduğunu yine ifade eden merhum Fuat Sezgin hocamız. Bu iki yüzü dışa bakan ve içe bakan şeklinde ifade edebiliriz. Dışa bakan yüzde dışarıdan gelen fiziki darbelerin en büyüğü Moğol istilaları 1216 yıllarında ve ardından gelen Haçlı seferleri 1291 yıllarında oldu. Bu saldırılar sadece askeri birer işgal değil, birer uygarlık katliamıydı. Hatırlayalım, Halife Me'mun 8. yüzyılın başında Bağdat'ta Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Sabi tüm bilim insanlarını bir araya getirerek Beytül Hikme adında bir bilim akademisi, bilim ve tercüme akademisi kurmuştu. Orada hiçbir konu yasak değildi. Gizlenen hiçbir doktrin yoktu. Tam bir akademik özgürlük ve güvenlik vardı. İşte o Beytül Hikme, o muazzam kütüphane 1258 yılında Moğol hükümdarı Hulagu Han tarafından yıkılıp yakıldı. Kitaplar Dicle Nehri'ne atıldı.
Tarih yazarları nehrin günlerce mürekkep renginde aktığını kaydederler. İşte o gün meyve veren ağaç kökünden kesilmişti. Bağdat 1258'de Moğolların atlarının toynakları altında çiğnenmişti. Ne acıdır ki aynı Bağdat 2003 yılında bu kez ABD tanklarının paletleriyle ezildi. Tarih ders alınmadığında işte böyle maalesef tekerrür ediyor. Bu Moğol yıkımının Mekke, Medine ve Kudüs'e ulaşmasını 1260 yılında Ayn Calut Savaşı'nda Moğolları durduran Memlük komutanı Sultan Baybars'a borçlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Ancak merkezdeki o büyük ekonomik ve sosyal yapı bir kez daha çökmüştü. Biz bu travmalarla içimize kapanırken Batı dünyası boş durmadı. 1488'de Portekizliler Ümit Burnu'nu geçti. 1492'de Kristof Kolomb Amerika'ya ulaştı. İspanyollar ve Portekizliler ellerindeki harita ve pusulalarla yeni ticaret rotaları bularak dünyanın kaderini değiştirdiler. İslam dünyası ise bu küresel rotaların dışında kaldı maalesef. Batı'da yeni ve dinamik bir girişimci sınıf doğarken bizim ekonomik damarlarımız kurudu. Bu dışa bakan yüzü ifade eden fotoğrafı çizerken içe bakan yüze geldiğimizde maalesef içe bakan yüzde de zihniyet dünyamızda meydana gelen bir takım değişiklikler oldu. Bu dıştan gelen darbelerin açtığı yaralar yüzünden toplumsal zihniyetimizde kırılmalar meydana geldi. Psikolojide bir kural vardır. Dayak yiyen çocuk içine kapanır. İslam dünyası da Moğol ve Haçlı darbelerinden sonra adeta dayak yemiş bir çocuk gibi içine kapandı. Bir güvensizlik, sürgün ve baskı psikolojisi tüm toplumsal yapıya hakim oldu. İşte bu dönemde dini tolerans yerini dini taassuba bıraktı. İçtihat kapısı kapandı denilerek dinin ve hayatın güncellenmesi durduruldu. Maalesef o günün maarif dünyası, medreselerde dünyaya zerre önem vermeyen, pasif, kaderci ve sadece bugünü kurtarmaya odaklı bir din anlayışı gelişti, geliştirdi. Özgür düşüncenin, felsefenin ve tartışmanın yerini skolastik bir anlayış aldı. Analiz ve senteze dayalı rasyonel yaklaşımlar terk edildikçe medreseler üretkenliğini yitirdi. Bilgi üretemeyen medrese sadece nakil yapan bir ezber merkezine dönüştü. Bu süreçte İslam dünyasını iki büyük zihniyetle şekillendirdi. Batıni anlayış ve melamilik anlayış. Batıni anlayış insanı Allah'ın yeryüzündeki halifesi aktif bir öznesi olarak görmek yerine onu kaza ve kaderin rüzgarı önünde savrulan pasif bir yaprak, edilgen bir taşıyıcı olarak gördü. Ne yazık ki savaş ve kargaşa dönemlerinde bizim geçmişimizde çok önemli görevler üstlenen fütüvvet vahilik teşkilatlarında bile bu içe kapalı korumacı psikoloji, maddeye ve hayata karşı ilgisiz, merak etmeyen, analiz yapmayan bütün karar ve işlerinde sadece geleneksel otoriteye sıkı sıkıya bağlı bir insan modeli de ortaya çıktı. Buna mukabil melamilik anlayışı, tembelliği kınayan, sürekli çalışmayı emreden ama dünyanın kölesi olmamanın da farkında olan halkın içinde hakla beraber olmayı savunan müthiş bir damardı. Fakat uygulamadaki hatalarla o da toplumsallaşamadı. Sonuçta toplumda yayılan o içe kapalı zihniyet bizi realiteden kopardı. Burada en can alıcı nokta değerli kardeşlerim, yanlış kader ve kanaatkarlık anlayışıdır. Bugün Müslüman toplumların geneline baktığımızda temelleri ta Emevi hanedanı döneminde siyasi meşruiyet devşirmek için atılan o yanlış kader anlayışının izlerini görürüz. Bu çarpık

kendisine Allah'a ortak koşanların, müşriklerin bir söylemi olarak nitelendirir. Enam suresi 148. ayet. سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اِشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اِشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de babalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanlamışlardı. Bakınız ayet çok açık ve net. Kur'an'daki gerçek kader kavramı değerli kardeşlerim bu değil. Gerçek kader anlayışı, ölçü, mizan ve doğa kanunları yani adetullah anlamına gelen bir kavramdır. Yaratıcı tabiata değişmez yasalar koymuştur. İnsan bu kanunları anlamak ve hayatına yön verirken bu kanunları gözetmek zorundadır. Eğer siz dere yatağına ev yapar da o ev sel altında kalırsa meydana gelen bu felaketi, Allah'ın değişmez kaderi bizi buldu diye kaderin sırtına yıkamazsınız. Oradaki kader suyun akış kanunudur. Sizin iradeniz ise o kanuna karşı gelerek evinizi oraya yapmanızdır. Dolayısıyla insan fiilleri önceden mekanik bir şekilde belirlenmiş değildir. Belirlenmiş olan doğa kanunlardır. O kanunlar çerçevesinde seçim yapmak ise insanın özgür iradesine bırakılmıştır. Allah bizim ne yapacağımızı zamandan münezzeh olduğu için bilir ama bizim adımıza belirlemez. Eğer hem belirleyip hem de bizi sorumlu tutsaydı bu adalete sığmazdı. Oysa Allah zulümden arınmıştır. Biz zihniyetimizi bu şekilde bozunca dışarıdan oryantalistler gelip bizi bizim silahımızla vurmaya başladılar. Mesela Ernest Renan çıktı dedi ki İslam dini özgür araştırma yapmaya karşıdır. Bu yüzden geri kalmıştır. Max Weber çıktı dedi ki İslam'ın cihatçı, sufi ve baskıcı yapısı mülkiyeti ve rasyonel kapitalizmi geliştiremedi. Batı, değerli kardeşlerim, kendi rasyonelitesini inşa ederken protestanlık ahlakını kullandı. Protestanlıkta dünyevi işleri en iyi şekilde yerine getirmek en yüksek ahlaki eylem sayıldı. Tanrı'yı manastıra kapanarak değil, dünyadaki işini en iyi şekilde yaparak hoşnut edebilirsin anlayışı kalkınma zihniyetini inşa etti. Peki İslam tembelliği mi öğütlüyordu? Asla. İslam çalışma, ticaret, adalet ve helal kazanç konusunda en evrensel ilkeleri getirmiş bir dindir. Biz bugün kürsülerden sürekli olarak İslam aslında ticarete çok önem verir, İslam bilimi batıyı etkilemiştir diye konuşup dururuz. Evet bu doğru ama sadece bununla övünmek toplumda tehlikeli bir zihin konforu yarattığını da bilmeliyiz. Realiteden uzaklaşan geçmişin başarılarıyla bugünün tembelliğini örtmeye çalışan bir yaklaşımı ve anlayışı kabul etmeyiz. Gelin bugünün acı realitesine rakamlarla şöyle bir bakalım. Değerli kardeşlerim, bugün İslam dünyası dünya nüfusunun %24'ünü teşkil ediyor. Neredeyse dünya nüfusunun 1/4'ü biziz. Peki küresel üretimin %5'ine sahibiz? Sadece %8'ine. Halbuki dünya doğalgaz rezervlerinin %56'sı, petrol rezervlerinin %64'ü İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin toprakları altında yatıyor. Kaynak bizde, nüfus bizde ama üretim ve katma değer başkalarında. İslam Birliği Teşkilatı ülkeleri arasında gayri safi hasılası değeri 1 trilyon doları geçen tek bir ülke var, o da Endonezya. Onun ardından Suudi Arabistan, Türkiye, Nijerya, Bangladeş, Mısır, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Kişi başına düşen gelirde ise 61 bin dolarla Katar ilk sırada. Ama bu zenginlik teknoloji ve bilgi üretimine dayalı bir zenginlik değil. Ne yazık ki sadece hazır doğal kaynağın paraya tahvil edilmesi. Meyve almakla meşgulüz. Tohum almayı, tohumu toprağa ekip o teknolojiyi üretmeyi tercih etmediğimiz sürece bu makas kapanmayacak ve gelişmişlik düzeyini ıskalayacağız. Peki çıkış yolu nedir? Öncelikle taklitçi bir batılılaşmayı kesinlikle reddetmeliyiz. Batının sadece şeklini, şemalini, modasını almak bizi ileriye taşımaz. Yapmamız gereken batının gelişmesini sağlayan o temel ekonomik, sosyal ve hukuki değerlerin rasyonel arka planını anlamak, batılı büyük düşünürlerle entelektüel bağ kurabilmektir. Batıyı toptan reddetmek kolaycılıktır. Asıl maharet onu anlamak, eleştirmek
ve kendi kimliğimizi koruyarak

dışa açılan kendimize özgü yeni bir modernlik ve bilim anlayışı inşa etmektir. Cenab-ı Hak bizleri geçmişin mirasından ilham alan, bugünün dünyasını doğru okuyan ve geleceğin medeniyetini akılla, imanla ve adaletle inşa eden basiretli hadimlerden ve Müslümanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı, başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu, insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağa bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

çiçeklerle hoş geçin. Dal incitme gönül, bir küçük meyve için. Dal incitme gönül, konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel süs. Ya hayır de ya da sus. Dil incitme gönül. Sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma. Gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme gönül.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Ben Hollanda'dan Afra, Aykut Kuşkaya'dan selam eserini rica ediyorum. Tüm dinleyenler için gelsin. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.
2: İnsan, bir damla kan, binlerce endişe. İnsan, hayvandan aşağı, arştan da yüce. Rüzgarları tanıdı önce, toprağı, güneşi ve ayı. Kendinde olanı bildi sonra, aşkı ve acıyı. Aşkı ve acıyı.

yaşlı yeryüzünde ağlayan gülenden çok, maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış, sana mı kalsın bir selam ver.

yaşlı yeryüzünde ağlayan gülenden çok, maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış sana mı kalsın

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi. Deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Aleyküm. Ben Ünye'den Ferda Ünal. İbrahim Meletoğlu'ndan Sensin Sen ezgisini istiyorum. Sevdiklerim ve tüm İslam alemi ve Diyanet Radyo dinleyenler için. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Balıkesir Havran'dan Ahmet Sarıoğlu. Mahşerde Kur'an'la haşreyle beni ilahisini Sarıoğlu ve Yıldız ailelerine istiyorum. İstem

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Murat. Mahir Zain'den Ya Nebi Salem Aleyke parçasını düz dedik eşim Elif için çalarsanız çok mutlu olurum. Hayırlı akşamlar.

yakına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, O inananlar için bir rehber ve şifadır.
4: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
2: Hocam, günlerdir kafama takılan bir soru. Dinle bilim çatışması diye bir şey konuşuluyor. Gerçekte dinle bilim çatışır mı? Dinle bilim arasında nasıl bir fark vardır? Bunların birbirinden bağımsız düşünülmesi mümkün müdür? Birinin bulunması diğeri için alan daraltıcı bir anlam ifade eder mi? Birini diğerinin yerine ikame etmek mümkün müdür?
3: Modern zamanlar her şeyin birbirinden kesin hatlarıyla ayrıldığı ve yine her şeyin diğeri üzerine egemenlik kurmaya çalıştığı zamanlar olarak karşımıza çıktı. Halbuki Yüce Allah evrende her bir şeyi diğeriyle irtibatlı kılmış. Yani her bir şeyi diğerinin ihtiyacına görecek şekilde yaratmış. Kendisi ise bütün ihtiyaçların iletildiği nihai makam. Evren içinde olup da bir başka şeye ihtiyaç duymayan varlık yok. Ama son noktada her şey Allah'a muhtaç ve O hiçbir şeye muhtaç değil. Öte yandan modern zamanlar Tanrı'ya konum biçme veya Tanrı'nın alanını daraltarak insanın alanını genişletme çabalarına sahne oldu. Nihai ihtiyaç makamı olan Tanrı adeta yok sayıldı ve her şeyin insana ait ve insanın her ihtiyacı giderebileceği anlayışı yerleşti. Bu da şirazenin dağılmasıydı. Hava ve su başta olmak üzere her şeye muhtaç olan insan her şeyin ihtiyacını nasıl karşılayacaktı? Aslında bunun altındaki gerçek insanın her şeye tahakküm etme hırsıydı. Hırsla gelinen nokta çevre katliamı, türlerin tükenişi, insanlığın büyük çoğunluğunun açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmesi, yeni bir kavimler göçünün tetiklenmesiydi. Bu göçü durdurmak için aklına ilk gelen askeri tedbir. Silah ve kan. Allah'ı yok sayan insan, küçük dağları ben yarattım havasına kapıldığında varacağı sonuç, kan dökmek ve doğal dengeleri bozmak. Eyvah eyvah.
2: Hocam, din-bilim çatışmasından yola çıktık, nerelere geldik?
3: Tam da ona giriş yapıyordum. İnsanoğlunu Allah'tan uzaklaştıran, icat ettiği birkaç şey oldu. Makineyi icat eden insan, bir anda ben de Tanrı olabilirim hevesine kapıldı. Bu o kadar hızlı gelişti ki sonunda evreni büyük bir makine zannetti ve makinenin merkezine kendisini konumlandırdı. Ürettiği bilginin büyüsüne kapıldı. Makinenin gücü ayağını yerden kesti ve bir anda kendisini Tanrı'dan bağımsız gördü ve sonunda Tanrı öldü dedi. Zihninde öldürdüğü Tanrı'nın yerine bir şey koymalıydı. Kendisini koydu. Tıpkı Firavun ve Haman gibi. Firavun gücünün savurmasıyla Rab'lık iddiasında bulunmuştu. Haman da bilgisinin. İkisinin sonunu hepimiz biliyoruz. Modern insanın geldiği noktayı da yaşayarak görüyoruz.
2: Hocam, acayip bir noktaya geldi konu. Ben bilim-din çatışması demiştim.
3: Ona geldik şimdi. Modern insan ürettiği bilimden din çıkartmaya kalkıştı. Önce Tanrı'ya konum biçti, adına deizm dedi. Tanrı'ya emekliye sevk etti. Emekliye ayrılabilen Tanrı ölebilir dedi. Nitekim öldüğünü ilan etti. Nasreddin Hoca'nın tencere tabak hikayesi gibi. Fakat modern insan bir arzusunu gerçekleştiremedi. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle bir adam yaratmak istiyordu. İşte o boyunu aştı. Edindiği bilgi ve kurduğu bilimle insanların kafasından bir anda Tanrı fikrinin yok olacağını zannetmişti. Olmadı. Büyük kitleler Tanrı'ya inanmaya devam etti. Bilimle tahakküm kurmaya başlayan insan, dünyanın çevre dengelerini bozdukça şüpheleri üstüne çekti. Sonunda zihninde ürettiği büyü yavaş yavaş bozulmaya başladı. Çatıştırdığı bilim ve din, beklediğinin tersine sonuç verdi. İtiraf edelim, bir şeyi başardı. Bencil, savurgan, vurup kıran ve başıboş bir gençlik üretmeyi. Bilim ile dinin çatışan değil, birbirini destekleyen sistemler olduğunu bazıları gördüler. Ama onlar da söz dinletemediler. Hala iktidar alan

0: yakınlarını korumak için bu çatışmayı birileri körüklemeye devam ediyor. Kim bilir, belki kıyamet böyle kopacak. 19. yüzyılın başında deistler ve ateistler kıyametin kopmayacağına inanıyorlardı. Şimdilerde yeşil yeşil oldu hepsi. Elimizde tek dünya var, koruyalım demeye başladılar. Hey gidi aklına yandığım insanlar.
1: Hocam, şimdi siz bilimle din arasında çatışma yok mu diyorsunuz?
0: Tam da onu demek istiyorum. Bilim ile din arasında çatışma yok. Çatışma, bilimden din üretmeye kalkışanlar ile dini bilim gibi görenler arasındadır. Halbuki her biri kendi mecrasında gitse ne iyi olurdu, değil mi? Bilim, insanın dünyevi refahına hizmet eden, din ise insanın toplumsal düzeni, ahlakı ve manevi yönüne hizmet eden. Bu dünyanın imarının, öte dünyanın imarı olduğu anlayışı zihinlere yerleşse, dünya ne güzel olurdu.
1: Hocam, böyle bir dünya olur mu gerçekten?
0: Hele bir isteyelim, niyetine girelim, kararlılığında olalım, neden olmasın? Bütün peygamberler gibi, yüce peygamber selam üzerlerine olsun, tam da böyle bir güzel düzeni kurmak için gönderildi ve görevlendirildiler. Bilesin ki dünya, iki gerçeklik üzerine kurulmuştur. Çatışma ve dayanışma. Düzen de bu ikisinin dengelenmesidir. Peygamberlerin görevi tam da budur. Nitekim kutlu peygamber, bir hurma aşılaması üzerinden bunun dersini vermiştir bize.
1: Nasıl olmuş bu hocam?
0: Medine'ye hicretten sonra, Medinelilerin hurmaları aşıladığını gören Hazreti Peygamber, "Bunun bir faydasının olacağını zannetmiyorum," diye buyurmuş. Bunun üzerine Medineliler hurma aşılamaktan vazgeçmişler. Fakat o yıl hurma üretiminde ciddi bir düşme meydana gelmiş. Durum Hazreti Peygamber'e arz edildiğinde, "Ben ancak bir beşerim. Size dininizle ilgili bir bilgi verirsem bunu hemen alın. Kendi düşüncemle bir şey söylersem unutmayın ki ben sadece bir beşerim. Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz."
1: Peki bunu nasıl anlamalıyız?
0: Anlamamız gereken insanın sınırlı bir varlık olduğu. Boşa söyletmedi Yüce Allah kutlu peygambere. De ki onlara, ben sadece sizler gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Bir insanın her şeyi kavraması, her yere yetişmesi ve her olaya müdahale etmesi mümkün değil. Bu insanın gücünü aşar. Bunu ancak Allah yapar. Peygamber sadece insanlara doğru yolu göstermek ve yanlış yollar hususunda uyarmak için gönderilmiş. Demek ki neymiş? Herkes kendi bildiği konuda konuşacakmış. Zira din ve bilim birbirinden ayrı ama birbirini destekleyen iki ayrı yapıdır. Her biri insanlığın hayrı için vardır. Yalnız aralarındaki çatışma ve dayanışma dengesinin iyi gözetilmesi gerekir. Selam üzerine olsun, kutlu nebi hurma aşılanması üzerinden tam da bu dengeye işaret etmiş. Hikmet ve adalet üzerine kurulmuş dengeye, bu dengenin korunması işte bu hikmet ve adaleti gözetmekle olur. Bu imkanı Yüce Allah insana ziyadesiyle vermiştir. Vereni unutmazsa şayet.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
3: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Balkanların hakikaten büyüleyici şehirlerinden biri olan Ohri'ye doğru yola çıkıyoruz. Gölüyle, taş sokaklarıyla ve asırlara meydan okuyan tarihi dokusuyla adeta açık hava müzesi olan bu şehir, Osmanlı döneminde de önemli bir merkezdi efendim. Bugün Ohri Gölü'nün kıyısında şehrin eski çarşısına yakın bir noktada yükselen Ali Paşa Camii'nden sizlerle birlikte bahsedelim istiyoruz. Kıymetli dostlar, Ohri yıllar boyunca farklı medeniyetlerin iz bıraktığı kadim bir yerleşim oldu. Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra bu kadim şehir hem idari hem de kültürel açıdan gelişti. Ve özellikle camiler, medreseler, hanlar ve hamamlar şehrin zengin dokusunu daha da zengin hale getirdi. Ali Paşa Camii de bu Osmanlı şehirleşmesinin en önemli eserlerinden biri olarak günümüze ulaşmış durumda. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in inşa tarihi 16. yüzyılın ortalarına, yaklaşık 1560 yılına tarihlenmekte. Yapının banisi Osmanlı Devleti'nin önemli

0: bir hassas ve titiz bir hal üzere inşa edilmiş. Taş işçiliği oldukça özenli ve yapının genelinde sağlamlık hissi ve o kavi hal ön plana çıkmış durumda. Cami-i Şerif'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de konumu efendim. Ohri'nin eski çarşısına yakın bir noktada yer alan cami, Osmanlı döneminde şehrin ticari ve sosyal hayatının tam merkezinde bulunuyor. Bu sayede yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda şehir hayatının canlı bir parçası haline gelmiş efendim. Cuma günleri ve özel günlerde cami çevresi, Ohri halkının bir araya geldiği önemli bir buluşma noktası olmuş. Ali Paşa Camii Şerifi'nin minaresi Ohri'nin tarihi silüetine zarif bir katkı sunuyor efendim. Göl manzarasıyla birleşen bu görüntü, camiyi Balkanlardaki en estetik şehir manzaralarından birinin parçası haline getirmiş. Camii Şerif'in iç mekanı ise zaman içerisinde geçirdiği onarımlara rağmen sade karakterini büyük ölçüde korumuş. Sevgili dostlar, bu muhteşem Camii Şerif tarih boyunca çeşitli dönemlerde onarımlar görmüş. Özellikle Osmanlı sonrası dönemde yapı zaman zaman ihmal edilmiş. Ancak yerel halkın ve farklı dönemlerde yapılan restorasyon çalışmalarının katkısıyla bu muhteşem mabet ayakta kalmayı başarmış. 20. ve 21. yüzyıllarda gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Cami-i Şerif yeniden düzenlenmiş ve ibadete açık hale getirilmiş. Günümüzde Ali Paşa Camii, Ohri'nin en önemli tarihi yapılarından biri olarak varlığını sürdürmekte. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ohri'nin tarihi dokusu içindeki Cami-i Şerif, Osmanlı döneminden kalan en önemli İslami eserlerden biri olarak dikkatimizi çekiyor. Hem ibadet mekanı olarak kullanılmakta hem de şehri ziyaret etmiş olan turistlerin ilgisini çeken bir kültür mirası olarak yaşamaya devam etmektedir. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Ohri'deki Ali Paşa Camii Şerifi'ni ziyaret ettik. Ve sizleri buradan Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler geri bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız.

0: Günün duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sıkıntılı ve musibet uğradığı zamanlarda Allah'ın duasını kabul etmesini isteyen kimse, rahat zamanlarında çok dua etsin derdi ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et.

hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif Hanım seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevfiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel.

Hakkın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma, İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı, her canda onun yadı, her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder ol derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklami hak ey.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Vallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz.

Bizleri himayet ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir. Yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, ya Basit, ya Kabıd, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerini.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Malumunuz olduğu gibi alemde insan olarak bizler var olduğumuz gibi görünmeyen varlıklar da bulunmaktadır. Bunların arasında ve başında kuşkusuz melekler gelir. Meleklerin var olduğunu ve meleklerin varlığına inanmamız gerektiğini biliriz. Yüce kitabımızın birçok ayeti kerimesinde bunu ifade eden, ortaya koyan ayetler, açık ifadeler yer almaktadır. Bugün sizlere Mü'min suresinin 7 ve 8. ayeti kerimelerini hatırlatacağım. Cenab-ı Allah bu iki ayeti kerimede, hatta 9. ayeti kerimenin başında meleklerin müminlere duasından bahsediyor. İnsanoğlunun yaratılışı öncesi Cenab-ı Allah Bakara suresinde ifade edildiği üzere yeryüzünde kendisine halife olarak yaratacağı bir varlıktan bahsedince melekler malumunuz Cenab-ı Allah'a sana hamd eden, seni takdis eden, seni yücelten, seni tesbih eden varlık olarak biz varız. Yeryüzünde fesat çıkartacak, kan dökecek bir varlık olarak neden insanı yaratıyorsun diye bir sualde bulunurlar. İnsanın yaratılışına bir anlamda itiraz gibi algılanabilecek bu cümlelerde bulunan melekler, süreç içerisinde var olan ve inanan insanlara, Cenab-ı Allah'ın varlığını kabul eden, inanan müminlere karşı onlar için dua ettiğini Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Melekler nasıl dua eder? Gelin bu ayeti kerimelere beraberce bakmış olalım. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Arşı yüklenen melekler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler diyor Cenab-ı Allah. Hamd etmenin, tesbih etmenin bir melek eylemi olduğunu biliriz, öğreniyoruz burada da. O yüzden Cenab-ı Allah'ı tesbih etmek, ona hamd etmek biz müminler için de oldukça önemlidir. Ve biz Kur'an-ı Kerim'e Rabbimize hamd ederek başlarız ve namazlarımızın her rekatında Fatiha suresini okur ve onun başında da Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek Rabbimize olan hamdimizi dile getiririz. İşte meleklerin de Rabbimizi her daim tesbih ettiğini ve ona hamd ettiğini bize ifade ediyor Cenab-ı Allah. Ve yine onların bir başka özelliğine dikkat çekiyor. Ona iman ederler. Yani Cenab-ı Allah'a iman ederler melekler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Müminlerin bağışlanmasını dilerken şunu derler diyerek Rabbimiz ayetin devamında onların dualarına yer veriyor. Bakalım melekler nasıl dua ediyorlarmış. Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilme tağfir lillezine tabu ve tebe'u sebileke ve gihim azabel cehim. Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Dikkat ettiğiniz üzere bir, Cenab-ı Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını dile getirip ifade edip Rabbimizin büyüklüğünü dile getirmiş oluyor melekler ve ardından da bağışlanma diliyorlar müminler için ama bağışlanma diledikleri müminlerin iki vasfına vurgu yapıyorlar. Fâfir lillezîne, onları bağışla ki onlar şu insanlardır, tevbe eden ve istikamet üzere yaşayanlar. Kıymetli kardeşlerim, meleklerin duasına muhatap olabilmenin yolu hata ve yanlış yaptığında anında tevbe edip bağışlanma dilemek ve istikamet üzere yaşamaktır. Melekler bize dua etsin istiyor muyuz? İstikametimizi bozmayacağız. Meleklerin duasına muhatap olmanın yolu istikamet üzere dosdoğru bir hayat sürmekten geçer. Ve bir hata ve yanlış yaptığımızda hemen Rabbimize sığınıp ondan bağışlanma dileyip
tevbe etmekten geçer. Bu iki şartı dile getiriyor melekler ve cehennem azabından korunmamız için dua ediyorlar. Ve bir sonraki ayeti kerimede, yani 8. ayeti kerimede dualarına devam ediyor melekler ve şöyle diyorlar. Rabbena ve edhilhum cennete adnin leti vaadtahum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zurriyatihim inneke entel azizul hakim. Rabbimiz onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin ad cennetine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimede de gördüğümüz üzere melekler bizim için cenneti istiyorlar. Ve cennette de tek başımıza olmamızı istemiyorlar. Atalarımızdan, eşlerimizden, nesillerimizden iyi yolda bulunanlarla beraber cennette olmamızı talep ediyorlar Rabbimizden. İki hususu açıklamış olalım bu vesileyle. Birincisi şu: cennette tek başına olmak, yalnız olmanın bir anlamı yok. O yüzden sevdiklerimiz de, ecdadımız da, nesillerimiz de beraber olmanın öneminden hareketle onlarla beraber cennette olabilmemiz için melekler dua ediyor. İkincisi de şu: herkes kendi amelinin karşılığını görecek. İyilik ve kötülük adına da böyle. Kimse kimsenin günahını çekmeyecek. Peygamber Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'ya söylediği gibi kimse kimse için mutlak kurtarıcı da olamayacak. Çocuklarımızdan, eşlerimizden, atalarımızdan cennette bizimle beraber olabilecekler iyi yolda bulunan, istikamet üzere yaşayanlardır. O yüzden bakın, burada cennette iyi yolda bulunan anne, baba, eş, çocuklarla beraber cennette olabilmek için dua ediyor melekler bize. O yüzden birbirleriyle cennette beraber olmayı arzu eden aile fertleri hepsi istikamet üzere olmalı. Hepsi doğru ve güzel bir yaşantıyı sürdürmelidirler. Ve ayet-i kerime, kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin diye bitiyor. 9. ayet-i kerimenin başında da yine meleklerin duası devam ediyor bize ve şöyle bir ifade var: وَقِهِمُ السَّيِّهَاتِ. Onları kötü sonuçlardan koru. Kıymetli kardeşlerim, toparlarsak melekler bize, müminlere, tevbe eden müminlere, istikamet üzere yaşayan müminlere dua ediyor. Cehennemden korunmamız için dua ediyor. Cennete kavuşmamız için dua ediyor. Kötü sonuçla karşılaşmamamız için dua ediyor. Rabbim bizleri istikamet üzere yaşayan ve meleklerin duasına muhatap olan müminlerden eylesin.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kadim Mısralar. Bu şehadettir o miftah-ı huda ki bununla açılır bab-ı rıza. Bu şehadetle olur bergi zeban, mahi-i lücce-i din-i iman. Allah yolunun anahtarı bu şehadettir ki Allah'ın rızasına kavuşma kapısı bununla açılır. Bu şehadet ile dil denilen yaprak, din ve iman denizinde bir balık bulur.

Bir fırsattı belki anlamaya, anlamla bakabilmeye hayata, eşyaya, varoluşa. Musibet istenmez. Hatta musibetten, hastalıktan Allah'a sığınılmasını salık verir Nebi Zişan. Ulaştığı yerde ciddi tahribatla birlikte, insanın derunundaki ince zayıf yönleri tekrar su yüzüne çıkarır belki musibet. Bir muhasebe gördürür kişiyi en derinlerde, kendiyle yüzleştirip idrak kanallarını açar musibet bir şekilde. Faniliğin en kavurucu hakikatiyle bekanın rahmet sanağını açar gönülleri. Çarelerin bittiği yerde, çaresizliğin çare için bir kapı olduğunu gösterir görenlere.

Aziz dinleyenler, bir savrulma yaşıyor dünya ve şaşkınız bu savrulmayla. Başkalarına yaşam alanları belirleyip varlığın zirvesinde ömür sürenler, toplumdan izole olsalar da musibetler karşısında aynı acıyı yaşamak herkes için muhtemel bir akıbet belki de. Sabrın en mümtaz temsilcisidir Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Bir imtihan sebebi hastalık ve musibet karşısındaki duruşu bütün insanlığa bir örnek teşkil eder. Evet, herkes kendince imtihana tabi tutulurken, imtihanın en şiddetlisi insanların zirvesini temsil eden peygamberleridir. Ve bir sabır kahramanıdır Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Vücudunun tamamına sirayet eden bir hastalık karşısında sabırla Hakk'a niyazı ne müthiş bir kulluktur. Hastalığının Allah'a zikrettiği diline ulaşmasıyla Hazreti Eyüp'ün nidası başlar. Ya Rab, şüphesiz ki dert bana uğradı. Sen merhametlilerin en merhametlisisin demesiyle, açılan rahmet kapılarıyla Şafi isminin tecellilerine mazhar olur Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Cana cefa kıl ya vefa, kahrın da hoş, lütfun da. Ya dert gönder ya deva, kahrın da hoş, lütfun da. Hoştur bana senden gelen, ya hilatu yahut kefen. Ya taze gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gerek ağlat, gerek güldür, gerek yaşat, gerek öldür. Aşık Yunus sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Aziz dinleyenler, insanın zayıf yaratıldığını beyan buyurur Kur'an-ı Kerim. Olumsuz durumlarda, isteğinin yerine gelmediği hallerde yahut istemediği durumlara muhatap olduğu zamanlarda sabırla değil, isyanla mağluldür insan. Halbuki iradeyi güçlendiren, nefsin terbiyesi adına ciddi bir mürebbilik vazifesi gören önemli bir kazanımdır sabır. Sabırladır koruğun helva olup dut yaprağının atlas olması. Musibet karşısında gevşemeden, madem Allah var, ne gam diyebilmenin anahtarı. Ondan geldik, ona gidiyoruz hitabıyla. Varlığın gerçek sahibine dayanmak, insana bir fereç, bir çıkış yolu sunmanın yol haritası. Sabredenlerle beraber olduğu müjdesini veren Mevla yetmez mi kuluna? Ya sabrın karşılığının sınırsızca verildiği bir alemde Rabbin iltifatına mazhar olmak en büyük paye bilinmez mi bilene? Aziz dinleyenler, her nimetin bir külfeti olduğu gibi

her külfetinde bir nimeti elbet olacaktır. Peygamber'e iman edip ona sahabe olma bir nimetse, elbet o nimetin de kendince bir diyeti olacaktı. Ta ki hakiki iman edenle etmeyenin birbirinden ayrılması gibi. Allah'ın atiyelerini ancak matiyeleri taşır der bir hak dostu. Peki neydi Allah'ın atiyesini taşımak? Bela ve musibete sabır, ibadet ve kullukta sebat, günahlara ve ilahi iradenin koyduğu sınırlara, yasaklara girmemenin gösterildiği gayretle mümkün. Ve şu ayetle tamamlayalım. Sabredenleri müjdele.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah inşallah zafer nasip eder. Sağ salim evimize dönerler. Eğer zafer nasip olmazsa şehadet nasip olur. İki durumda da Allah'a hamd ederiz.
2: Peki o zaman neden gidiyorsun?
1: Ben peygamberimize Akabe'de biat ettim. Onu koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi onlar orada canlarını bizim için siper ederken ben burada böyle oturamam. En azından yaralıların tedavisiyle ilgilenirim.
3: Mekke müşrikleri büyük bir orduyla şehrimizin yakınlarına geldiler.
4: Savaşmak için mi gitti?
3: Evet.
4: O zaman bizim ne işimiz var burada? Hadi bir an evvel peygamberimizin ordusuna yetişelim.
5: Benim kılıcımla öldürülüp hemen cennete gitmek isteyen ya da beni kılıcıyla öldürüp cehenneme gönderecek biri yok mu aranızda?
6: Ben varım. Varlığım elinde bulunan Allah'a and olsun ki seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe ya da senin kılıcınla cennete girmedikçe bu meydandan ayrılmayacağım.
5: Ali bin Ebi Talib, karşıma cesur bir Kureyşli çıktı.
7: Okçular, dikkat edin.
8: Beni dinleyin. Halid bin Velid tam karşımızda. Hedefi biziz. Mevzilerinizi alın. Emrettiğim zaman onları ok yağmuruna tutacağız.
6: Ben safların gerisinde durmamak üzere and içtim. Düşmanla, Allah'ın elçisinin kılıcıyla bunlarla mücadele ederim.
0: 60. bölüm.
9: Medine'den yola çıkan Nesibe Hatun'la Ümmü Süleym, yolda kendilerine katılan Müzeyneli iki gençle birlikte Uhud'a vardıklarında savaş kızışmıştı. Gözleri peygamberimizin bulunduğu yeri aradı. Hanımlar hemen yanlarındaki levazımatı çıkarıp işe koyuldular. Müzeyneli Vehb'le Haris ise kılıçlarına davranıp savaşın içine daldılar. İslam mücahitleri müşriklere karşı açık bir zafer kazanmak üzereydiler. Kendilerinin 3-4 katı kuvvetindeki bir orduyu önlerine katmış kovalıyorlardı. Bir gün önce düğünü olan genç damat Hanzala elindeki kılıcıyla etrafına aman vermiyordu. Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ın yanına yaklaşmakta olduğunu görünce bir hamleyle onu atından düşürdü.
7: Ebu Süfyan, al sana! İmdat! İmdat! Ben Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ım! Bana yardım edin!
10: Ebu Süfyan'ın başı dertteymiş, koşun!
11: Geldik Ebu Süfyan, dayan!
12: Onu yaralayan adam bu olmalı! Vurun! Yürüyün üzerine, yürüyün!
7: Hanzala, Bedir'de benim oğlumu öldürmüşsünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hanzala'ya karşılık sen Hanzala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün! Koşun! Hadi! Hadi!
9: Müslümanlar Allah'ın yardımıyla müşrikleri geri püskürtmüşlerdi. Düşman ordusunun sancaktarları öldürülmüştü. Kureyşliler kaçmaya başlamışlardı. Okçular tepesindeki okçular savaş meydanındaki durumu daha iyi görebiliyorlardı. Görünüşe göre kesin bir zafer kazanılmıştı. Müşrikler geri çekilirken kıymetli mallarını da bırakmak zorunda kalmışlardı. Bu durumda sıra ganimet toplamaya gelmiş olmalıydı.
13: Ne duruyoruz? Zafer bizim. İnip diğer kardeşlerimizle birlikte ganimetleri toplayalım. Hadi yürüyün.
14: Durun. Siz Resulullah'ın sakın yerlerinizden ayrılmayın.
3: Bizim öldürüldüğümüzü görseniz de yardımımıza koşmayın. Ganimet topladığımızı görseniz de bize katılmayın. Bizi arkamızdan koruyun dediğini duymadınız mı? Durun!
8: Resulullah beni sizin başınıza kumandan tayin etti. Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum.
13: Peygamberimizin muradı bu değildi. Baksanıza savaş bitti. Biz kazandık. Burada durmamızın artık bir anlamı yok.
3: Ey Müslümanlar, peygamberimizin sözünü hatırlayın ve kumandanınıza itaat edin. Durun, gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz?
9: Okçuların tepeyi terk ettiği sırada beklenmedik bir gelişme oldu. Yenilgiyi kabullenmek üzere olan müşrikler için bir umut ışığı doğmuştu.
14: Halit, buraya gelirken Müslümanlarla meydan savaşı yaparsak mutlaka galip olacağımıza inanıyor. Ama bugün Bedir vakasından daha ağır bir yenilgiye uğrayacağız.
15: Kureyş nesi var nesi yok bırakarak kaçıyor.
14: Neden süvarilerini kullanmıyorsun?
15: Denedim ama başaramadık.
14: Arkandaki tepeye baksana. Okçular yerlerinden ayrılıyor.
15: Evet, ilk denememde onlar bizi püskürtmüştü. Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar. Bu bizim için bir fırsat.
16: Askerler, hazırlanın. Harekete geçmek için hazır olun. Mızraklılar sağ tarafa, okçular sol tarafa. İlk hedefiniz tepedeki okçular. Onları etkisiz hale getirince tepenin arkasından dolanıp düşmanın arka tarafına geçeceksiniz. Hazır ol. İleri.
9: Müşriklerin Halid bin Velid komandasında yeni bir saldırıya geçtiğini fark eden Abdullah bin Cübeyr, emrinde kalan 10 kadar askeri mevzilendirdi.
8: Tepenin üzerine yayılın. Oklarınızı hazırlayın. Kılıçlarınız da yanınızda olsun. Oklar bittiğinde aşağı inip onları engellememiz gerekecek. Hazır! Fırlatın! Oklarınız bitene kadar atmaya devam!
7: Artık okumuz kalmadı. Kılıçları sıyırın, hadi!
9: Halid bin Velid amacına ulaşmış, tepenin çevresinden dolaşarak Müslümanları arkasından sarmıştı. Kaçmakta olan müşrikler Halid bin Velid'in hamlesini görünce geri döndüler. Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştı. Hangi tarafa dönseler mücadele etmeleri gereken bir düşman vardı. Müşriklerin içinde Resulullah'ı öldürmeye and içmiş olanlar vardı. Gözleri Hazreti Muhammed'i arıyor, onu öldürmek için fırsat kolluyorlardı. Ümmü Süleym, Nesibe Hatun ve Hazreti Ayşe'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaşın gerisinde yaralıların tedavisiyle meşguldü. Müslümanların zor durumda kaldığını gören Nesibe Hatun kılıcını alarak ilerlemeye başladı.
17: Nesibe, nereye?
18: Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed nerede? O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım.
17: Allah yardımcın olsun.
9: Nesibe Hatun yanına ulaştığında peygamberimiz nereden geldiğini anlayamadığı darbelerle sarsıldı. Utbe bin Ebi Vakkas'ın fırlattığı bir taş mübarek yüzünü yaraladı. Yanağında bir yara açılmış ve alt çenesinin sağ ön tarafındaki birkaç dişi kırılmıştı.
18: Aman ya Rabbi! Ya Resulallah! İyi misiniz?
9: Resulullah bu yaraların dayanılmaz acısını hissediyordu ki bu defa Abdullah bin Şahab'ın attığı taşın alnına isabet etmesiyle başındaki miğfer parçalandı. Yüzündeki kanı silen Resulullah kendilerini Allah'a davet ediyor olduğu halde peygamberinin başını yaran, dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur demekten kendini alamadı.
18: Oğlum Abdullah, Habib, buraya gelin. Resulullah yaralandı.
19: Anne, senin burada ne işin var?
18: Bırak şimdi beni. Şu atı üzerinde gezinen adamı görüyor musun?
19: Evet, o İbni Kamiye.
18: Az önce peygamberimizi öldürmeye and içtiğini duydum. Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın, tamam mı? o adamın yaklaşmasına asla müsaade etmiyor. Resulullah yaralandı.
9: Peygamberimiz atının üstündeki düşmanı yere sermeye uğraşan Nesibe'nin zor durumda olduğunu görünce onun oğluna şöyle seslendi. Habib, annene yardım et. Etrafındaki sahabiler canları pahasına peygamberimizi korumaya çalışıyorlardı. Nesibe Hatun gibi onun civarından ayrılmayan biri daha vardı. Musab bin Umeyr.
19: Musab, arkana bak.
12: Ey Muhammed, ecelin benim önümden olacak.
9: Musab bin Umeyr, Nesibe Hatun ve birkaç sahabi İbni Kamiye'nin önünü kestiler. İbni Kamiye ilk darbeyi Nesibe Hatun'un omzuna indirdi.
12: Alsana!
19: Anne, Şemal, dikkat et!
12: Alsana!
19: Allah'ım, Şemal da şehadet erdi. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
9: Kamiye'nin üçüncü darbesi Musab bin Umeyr'in sancağı tutan sağ koluna vurdu.
19: Sancak!
18: Allah'ım yardım et!
19: Sancak düşüyor! Musab'ın kolu koptu! Sancak düşüyor! Sancak!
9: Peygamberimiz iki kolunun kesilmesiyle yüzüstü düşen arkadaşı Musab'ı görünce İbni Kamiye'ye Allah seni perişan etsin diye beddua etti. İbni Kamiye Musab'ın peygamberimiz olduğunu zannediyordu. Aslında peygamberimize kadar ulaşmış ve onun başına da bir kılıç darbesi indirmişti. Ancak Talha bin Ubeydullah elini kılıcın önüne koyarak parmaklarını kaybetme pahasına bu darbenin Resulullah'a isabet etmesini önlemişti. Peygamberimizin miğferi yanağını sıkıştırmış ve demir parçaları yüzüne batmıştı. İbni Kamiye amacına ulaştığını sanıyordu. Sevinç naraları atarak arkadaşlarının yanına döndü.
12: Onu öldürdüm! Muhammed'i öldürdüm! Bizim ve uzaya şükürler olsun. Muhammed öldürülmüş, duydunuz mu?
9: İbni Kamiye'nin saldırısından kurtulduklarında peygamberimiz yaralıların yaralarını sarmalarını söyledi. Nesibe Hatun oğlunun yarasını sararken oğlu da onun yaralarını sardı.
18: Oğlum, şu sargı bezini kolunun altından geçirelim hadi. Ha, tamam. Ha. İşte tamam oldu. Çok acıyor mu oğlum? Ama bak, çok şükür kanaması durdu.
19: İyiyim ben anne.
18: Şükürler olsun Rabbime. Kılıcını kullanabilecek misin? Ha?
19: Evet, Allah'ın izniyle.
18: O zaman kalk yavrucuğum. Resulullah'ın yanında çarpışmaya devam et. Tehlike geçmiş değil. Hadi.
9: Düşmanla kahramanca çarpışan bu kadına peygamberimiz Nesibe, senin katlandığın şeye kim dayanabilir diye sordu.
18: Sana ana babalarımız, evlatlarımız ve canlarımız feda olsun ya Resulallah. Allah seni düşmanına muzaffer kılsın. Gözünü aydın etsin. Başka ne isterim?
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağa bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere

0: dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu huden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programından sesimizin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızda Allah'a İman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sizlerle paylaşacağımız konuysa Allah'ın haberi sıfatları. Sevgili dostlar, sadece naslarda yani Kur'an-ı Kerim ayetleriyle hadis rivayetlerinde yer alan sıfatlara haberi sıfatlar denir. Mesela Cenab-ı Hakk'a nispet edilen el, yüz, göz, gelmek, yukarıdan inmek gibi kavramlar. Yaratılmışlara özgü bu tür muhtevaların Allah'a nispet edilmesi, sistematik açıdan bakıldığı takdirde mümkün değildir. Önce şunu ifade etmeliyiz ki, Kur'an-ı Kerim'in ilk muhataplarını teşkil eden Araplar, çeşitli putlara tapan topluluklardan oluşuyordu. Onların zihinlerindeki Rab, cisme bürünmüş bir varlıktı. İnsanlara kendi akılları ve kavrayışları doğrultusunda hitap ediniz, özdeyişine paralel olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alan beyanlar bazen muhatabın anlayış birikimiyle bağlantılı olmuştur. 14 asırlık İslam tarihi boyunca bu dini benimseyen çok farklı kavimler de dinin ilk muhataplarından çok farklı değildir. Bu yaklaşıma şunu da eklemeliyiz ki İslamiyet tevhid dinidir. Yani Allah Teala'nın zatında ve sıfatlarında kimseye, kimsenin de ona benzemediğini prensip edinen bir dindir. Bilindiği üzere bu dine giriş kelime-i tevhidle başlar. Günde 5 defa okunan her bir ezanda 6 kez Allahu Ekber, 2 defa kelime-i şehadet, 1 defa kelime-i tevhid tekrar edilir. Namazlarda da benzer cümleler sıkça okunur. Allahu Ekber, Allah yücedir, en yücedir anlamına gelir. Bu sebeple İslam dininde yaratanla yaratılan arasında herhangi bir benzerliğin kurulması mümkün değildir. Şu halde Cenab-ı Hakk'a bazı beşeri veya yaratılmışlık manalarının nispet edilmesi, uluhiyet makamını zedeleyici herhangi bir özellik taşımaz. Şu da var ki Kur'an-ı Kerim'de teşbih yani Allah'ın diğer varlıklara benzediği düşüncesini akla getirecek ifadelerin ardından çoğunlukla böyle bir benzerliği reddeden, onun yüceliğine vurgu yapan ifadeler yer almıştır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin yüzü, zatı baki kalacaktır. Mealindeki ayette, bir yandan Allah'ın yüzünden bahsedilirken, yanı başında Allah'ın Zülcelal yani azamet sahibi oluşu vurgulanmıştır. Zülcelal, hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin yücelik sahibi olan, zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak derecede yüce demektir. Şu halde haberi sıfatlar konusunda takip edilmesi gereken yol, önce gerçeklerini kabul etmek, sonra bunların herhangi